0: Çünkü bir şey bize görünmediği için yok sayılamaz. Bu durumda varlık algılayabildiğimiz alana hapsedilip onun dışındakiler yok sayılmış olur. Buysa kişinin evrendeki bütün varlıkları kendi düzeyine sıkıştırması anlamına gelir. İnsanoğlunun evren hakkında bilmediği hususların ne kadar çok olduğu, hatta bilmediklerinin yanında bildiklerinin bir hiç konumunda bulunduğu açıktır. Bu da duyularımızla bir şeyin yokluğunu iddia etmemize engel olur. Pozitif bilimlere dayanarak meleklerin yokluğu ileri sürülemez. Çünkü melekler pozitif bilimlerin yöntemleriyle bilinebilecek türden varlıklar değildir. Onların mevcudiyeti fizik ötesidir. Bir şeyin bilimle ispatlanan hususlardan olmayışı, o şeyin yok olduğu anlamına gelmez. Bugün biz varlıklarını pozitif bilimlerin ispat edemediği bilinç, ruh, nefis ve akıl gibi pek çok şeyin varlığını kabul ediyoruz. Hatta maddi varlıklar olarak bildiğimiz göz, el, kulak ve benzeri organlarımızın bile maddi boyutları yanında görünmeyen bazı manevi güçlere sahip olduklarını da biliyoruz. Mesela gözümüz maddidir. Görülen şeyler de maddidir. Ancak görme denilen olay maddi bir unsur değildir. Kulağımız maddidir. Elle tutulur, gözle görülür. İşittiğimiz şeyler de maddidir. Maddi olan bir varlıktan ses gelmektedir. Ancak işitme denen olayı ne görebiliyor ne de duyabiliyoruz. Yine aynı şekilde elimiz maddi bir yapıdır. Onun da varlığından şüphe etmiyoruz. Elimizde tuttuğumuz şeyler de maddi nitelikli. Bununla birlikte güç veya tutma dediğimiz şeyin maddi bir karşılığı yok. Bütün bu maddi yapılarımızın ürettiği söz konusu sonuçların hepsi manevi kimliklidir. Biz bunları zihnen var kabul ediyoruz. Meleklerin varlığı akılla çelişmez. Ancak bu husus bir peygamberin haber vermesi olmadan da doğrudan akılla ispat edilemez. Çünkü insanın gözü ve diğer duyu organları her şeyi görecek ve algılayacak tarzda yaratılmamıştır. Mesela biz çıplak gözle çok küçük varlıkları göremediğimiz gibi etrafımızda varlığından emin olduğumuz bazı şeyleri de görememekteyiz. Havayı, ruhumuzu, aklımızı, tellerden geçen elektriği göremeyişimiz gibi. Şu halde öncelikle meleklerin varlığının gayb konularından biri olduğunu söylemeliyiz. Müminler peygamberlerin verdiği gayb haberlerine, onların mahiyetlerini tam olarak kavramasalar da iman ederler. Bu hususa işaret etmek üzere Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Şunu da bilmeliyiz ki sevgili Diyanet Radyo dostları, İslam inançları arasında aklın varlığını idrak edemediği, mahiyetini kavrayamadığı şeyler olabilir. Bir şeyin akılla idrak edilememesi, o şeyin varlığının imkansız olduğu manasına gelmez. Nitekim Allah'ın varlığı da böyledir. Biz ona inanırız ama duyularımızla algılayamayız.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif Hanım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevfiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol.

Leyla görelim Leyla. Neylerse güzel eyler. Hasbunallah, hasbunallah. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görevim neyler? Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görevim neyler? Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda. Geh kahru geh ihsanda. Her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla.

Hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı. Aklami hak ey hakkı. Öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programı ile birlikteyiz. Bağımlılığın her türünü konuşmaya ve bu türler içerisinde ortak noktaları, bazen farklılıkları, belirtilerini, zararlarını, sonuçlarını, ne yapmamız gerektiğini anlamaya, birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tabii bugün tütün bağımlılığından bahsedeceğim size ve bu bağımlılığın da maalesef bugün gittikçe dünya genelinde arttığını öncelikle söylemek durumundayım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tütün ürünleri ham maddesinin tamamını veya bir kısmını tütün yaprağının oluşturduğu duman olarak solunan, eminen, çiğnenen veya koklanan ürünler. Tabii bunların hemen başında hepimizin aklına sigara geliyor. Dünyada en çok tüketilen bağımlılık yapıcı madde sigara çünkü. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele raporu da buna dikkat çekiyor ve dünyada yaklaşık 1.3 milyar insanın sigara kullandığını bize hatırlatıyor. 1.3 milyar oldukça yüksek bir sayı ve maalesef bu kadar insan göz göre göre bile bile kendisine zarar vermeye devam ediyor. Ve bu sayının 2025 yılında 1.8 milyara çıkması bekleniyor. Yani bu sene yıl sonuna kadar yaklaşık 500 milyon daha yeni sigara bağımlısı bekleniyor. Dünyada maalesef her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ne kadar büyük bir rakam. Yani neredeyse böyle Avrupa'nın pek çok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda insan her sene hayatını kaybediyor. 8 milyondan fazla insan. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu. 1.2 milyondan fazla kişi ise tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. Yani pasif içicilik dediğimiz bir kitle de var ve bu insanlar da maalesef yanlış bir alışkanlığın esiri oluyorlar. Yani onlardan etkilenen grubu oluşturuyorlar. Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da ortalama bir Anadolu şehrinin nüfusu kadar. Aziz dinleyenlerim, tütün dumanı İç hava kirlenmesine sebep olan en tehlikeli maddelerden biri. Sigaranın içinde başta potasyum, polonyum, radon, metanol gibi yani o kadar çok zararlı madde var ki, yani katran ve karbon monoksit ve nikotin hepimizin bildiği 69'u kesin kansere sebep olduğu bilinen 7000'in üzerinde kimyasal madde var. Yani bir insan düşünün, bu kadar çok maddeyi bile bile kendi vücuduna zerk ediyor. Ve tütün bağımlılığının pek çok belirtisinden bugün maalesef yaygın belirtisinden söz ediyoruz. İşte kullanımı kontrol edememe her bağımlılık türünde olduğu gibi burada da öncelikle karşımıza çıkıyor. Yine tütün kullanımına her alanda öncelik verilmesi, tütün kullanmak için bahaneler üretilmesi, işte yemekten önce, yemekten sonra, çayla birlikte, kahveyle birlikte, uykudan önce, sabah kalkar kalkmaz, dost meclisinde, yani bütün buralarda aslında sigara kullanımı için kişinin kendince bir meşruiyet çerçevesi oluşturması ve meşrulaştırması bu zararlı alışkanlığını maalesef. Yine zararlarıyla karşılaşılmasına rağmen tütün kullanımına devam edilmez. Mesela kişi kötü koktuğu, yokuş çıkmakta zorlandığı, koşmakta zorlandığı gibi, yani bir takım fiziksel aktiviteleri yaparken zorlanmasına rağmen tütün kullanmaya devam etmez. Tolerans gelişimi, sigaranın eski etkisini kaybetmesi, bu etki kaybını telafi edebilmek için daha fazla sigara tüketmeyi istemesi. Yani sigara öyle bir kötü alışkanlık ki aziz dinleyenlerim, yani onu kişi hayatına bir şekilde dahil ettiğinde gittikçe daha çok, daha çok, daha çok kullanma isteği hissediyor. Ve bağımlılık yapıcı özelliğinden dolayı maalesef yönetimi zorlaştıkça kişi onun kıskacında kalmaya devam ediyor. Tabii nikotinin azaltılması ya da kesilmesi durumunda yoksunluk belirtileri gösteriyor kişi. Mesela nikotin şiddetli derecede bağımlılık yapan bir madde olduğu için çabuk öfkeleniyor, baş dönmesi gibi, iştahında artış gibi, tansiyon düşmesi gibi, uykusuzluk gibi bir takım belirtiler vermeye başlıyor. Ve ilerleyen dönemlerde daha tehlikeli biçimlerde sigara içmeye meylediyor. Yürürken, yokuş çıkarken, yatarken, zorlandığı halde, nefes nefese kaldığı halde içki gibi, yani diğer bağımlılık türleri gibi sigara bağımlılığını da sürdürmeye devam ediyor. Buna rağmen devam ediyor. Bu semptomlara, bu sıkıntılara, bu belirtilere rağmen hayatı zorlaştığı halde, çünkü artık bu öyle bir döngü ki bu döngünün, bu bağımlılık döngüsünün esiri olduğunda kişi kendisi olmaktan her geçen gün uzaklaşıyor. Ve yönetemediğiniz şey her neyse o sizi yönetmeye başlıyor. İşte bu tütün, sigara, içki, kumar, uyuşturucu, teknoloji olabiliyor. Ve bugün bütün bunlar arasında maalesef tütün bağımlılığı, özellikle sigara bağımlılığı hayatımızın her alanında her geçen gün yaygın gözlemlerimize konu oluyor. Ve maalesef diyeyim, özellikle genç nesilde kullanım yaşı gittikçe düşmeye başlıyor. İlkokul çağında bile sigara bağımlılığının, yani bağımlılık düzeyindeki kullanımın yaygınlaştığını görüyoruz. Bugün her cinsiyetten, yani kızlarımız da erkeklerimiz de maalesef sigara kullanmaya devam ediyor. Ve bu bağımlılık her geçen gün sorun oluşturmaya doğru bizi taşıyor. Evet, gelin sigara bağımlılığından, tütün bağımlılığından uzak duralım ve bu bağımlılıkla birlikte mücadele edelim. Onunla başa çıkma yolunu ve yöntemini birlikte bulalım ve bunun için neler yapalım, nasıl bir mücadele takip edelim, zararları nelerdir, bize oluşturduğu maliyet nedir, peki ne yaparak mücadele edelim, bunu da bir sonraki programda sizlerle konuşmak, sizlerin gündemine bir şekilde taşımak istiyorum. Şimdilik sağlıkla kalın, sigaradan uzak kalın, ne sigara tüketin ne de tüketilen ortamlarda bulunun. Mümkün olduğunca kendinizi sağlıklı bir ortamın bileşeni kılmak için gayretinizi sürekli kılın aziz dinleyenlerim. Kendinizle barışık, hayatla barışık, çevreyle barışık, onlara ve kendinize zarar vermekten uzak, hayat hedefleri, anlam ve amacı etrafında örülmüş ve geleceğe daha güvenli bakan kişiler ve kişilikler olmaya gayret edin. Bu konuda birbirinize destek olun ve el birliğiyle bu yolda yürümeye devam edin. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sigaradan, dumandan, tütünden uzak kalın. Sağlık ve esenlik dileklerimle, hoşça kalın aziz dinleyenler.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, şunu iyi bil ki duygu aklın, akılda ruhun esiridir. Esir olan aklın bağlı elini çözünce ruh, en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir akıl. Nefsani düşünceler öyledir ki, berrak duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çerçöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çerçöpü bir yana atsa, o zaman su aklın önünde belirir de meydana çıkar. Ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Allah aklın bağlı olan elini çözüp de çer çöpü temizletmezse nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır. O zaman heva ve heves gülmeye, akıl da ağlamaya başlar. Ey dost! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinip kaçın. Hevanın iki eli bağlanınca Hak Teala aklın iki elini çözer. O zaman akıl seni idare etmeye başlar, senin kumandanın olur.

Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükür.

0: yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmez.

sen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize. Az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir. Uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez. Susarım. Dualarımı katına eriştir. Yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez. Korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir. İyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib. Arza hacet yok. Halim sana ayandır. Söze gerek yok. Sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi. Varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim. Sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid. Yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana

içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu.

Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konuları kitabından sizlere her cüzden 3 mesajı aktarmaya devam ediyoruz. Bugün 4. cüzdeyiz. 4. cüzün teması, İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir, inandıklarını tebliğ edenler, sonra kadere iman edip insanların haklarını çiğnemekten kaçınanlar, bu yolda 3. adımı atmış olurlar. 4. cüzde Ali İmran suresinin son tarafı ve Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz atacak olursak, İlk başlık olarak tebliğ başlığı gözümüze çarpıyor. Ali İmran suresinin baş tarafında Hristiyanların hatalarından bahsediliyor. Bu hataları müteşabih, yani akılla bilinemeyen karmaşık konularda tevil yapmaları, babasız doğmasından dolayı Hazreti İsa'ya Tanrı'nın oğlu demeleri, bir de ruhbanlık diye bir sınıf uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi. Onların müteşabihteki hatalarına, Hazreti Adem'in de annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Tanrı'nın oğlu denilmediği hatırlatılıp, Hazreti İsa'nın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklandı. Bu cüzde ise onların ikinci hatası ruhbanlığa cevap verilmektedir. Ruhbanlıkla bir köşeye çekilme yerine, ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihat ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Savaşın bir takım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek ve mağlubiyettir. Allah Teala burada Uhud Savaşı'nın sonucu üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları ve münafıkların propagandasına karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır. Bu cüzdeki ikinci mesaja baktığımızda Allah'ın takdirine teslimiyet başlığını görüyoruz. Bu cüzün sonundaysa güzel bir dua vardır. Bakara suresindeki muhkem ayetlerde hata yapılmaması, hataların affedilmesiyle ilgili duadan sonra Ali İmran suresinde de müteşabih konularda hata yapılmamasıyla ilgili bir dua bulunmaktadır. Bunun çaresinin Allah'ın gücünü, otoritesini anlamak ve teslim olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. Ve üçüncü mesajsa toplumsal hak bilinci. Ayrıca bu cüzde Nisa suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Nisa suresinde savaş sonrası toplumlardaki problemler ve çözüm yolları anlatılmakta, yetimler, miras, vasiyet ve ahlaki seviyenin korunmasıyla ilgili hükümler açıklanmakta ve şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir. Bizlere kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdolsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz.

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrailoğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey ehli kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap! Gerçeği görüp bildiğiniz

halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bir gün ki nice yüzler ağaracak, nice yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada onlar ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana gerçek olarak okumaktayız. Allah hiçbir varlığa zulmedilmesini istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu. İçlerinden inananlar da var. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar size incitmekten başka zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmadıkça nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu cüretleri de onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah'ın ayetlerini okur, secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler ve hayırda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir. İnkar edenlerin malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının misali, kendilerine zulmeden halkın ekinine isabet edip onu helak eden kavurucu bir rüzgardır. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır, eğer düşünüyorsanız. Size gelince, bakın siz onları seviyorsunuz ama onlar sizi sevmiyorlar. Siz kitabın tamamına inanıyorsunuz,
Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık diyorlar, yalnız kaldıklarında ise size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırıyorlar. De ki, öfkenizden çatlayın, şüphesiz Allah kalplerde olanı bilmektedir. Size bir iyilik gelirse bu onları üzer ama başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani sen sabah erkenden savaşmak için müminleri mevzilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile, Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Allah bu yardımı inkar edenlerin bir kısmını helak etmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için yapmıştır. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tevbelerini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Sizden önce nice uygulamalar geçmiştir. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız, şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bilin ki o toplulukta benzeri bir yara almıştı. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz ki, Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah, İman edenleri günahlardan arındırmak, kâfirleri de yok etmek için böyle yapıyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Gerçek şu ki, ölümle karşılaşmadan önce onu istiyordunuz. İşte şimdi onu apaçık görmektesiniz. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti.
Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisi

geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Ey iman edenler! Eğer inkar edenlere uyarsanız, sizi gerisin geri döndürürler de sonra hüsrana uğramış olursunuz. Oysa sizin Mevlanız, koruyup kollayanınız Allah'tır ve O yardımcıların en iyisidir. Kafirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyi ona ortak koştular. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür. Andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hatırlayın ki onun izniyle kafirleri öldürüyordunuz. Ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz, emre itaat hususunda birbirinizle tartıştınız ve emre aykırı hareket ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordunuz. Derken Allah denemek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Sonunda yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı lütufkardır. O zaman siz dönüp hiç kimseye bakmadan yukarı doğru çekiliyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Kaybettiklerinizin ve başınıza gelenlerin üzüntüsüne katlanabilmeniz için söz tutmamanıza karşılık Allah size tasa üstüne tasa verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah size bir güven, bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüşler, Allah hakkında haksız yere cahiliye düşüncelerine kapılarak, bu işten bize ne diyorlardı? De ki, işin tamamı Allah'a aittir. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız, yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu Allah'ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir. İki ordunun karşılaştığı gün, sizden bozguna uğrayanlar var ya, sırf yaptıkları bazı şeyler yüzünden şeytan onların ayaklarını kaydırmıştı. Şüphe yok ki Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, pek halimdir. Ey iman edenler! Sizler sefere çıkan veya savaşa giren kardeşleri hakkında Allah sonunda bunu kalplerinde bir hasret acısı kılsın diye onlar yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, biliniz ki Allah'tan gelecek bir bağışlama ve bir rahmet, onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet,
onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızası peşinde olan, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın rızasını arayanlar, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı. Düşmanınıza iki mislini verdirdiğiniz kayıp, kendi başınıza gelince, bu nereden başımıza geldi mi diyorsunuz? De ki, o kendinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelenler, Allah'ın izniyle oldu ve bu müminleri belli etmek içindi. Bir de münafıkları ortaya çıkarması için. Onlara, gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun denildi. Onlar, savaş olacağını bilsek elbette size katılırız dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Gizlediklerini Allah onlardan daha iyi bilir. Onlar oturup kardeşleri hakkında bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi diyenlerdir. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız, ölümü başınızdan savun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın lütuf ve keremiyle kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Mümin iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Resulüm, inkarda yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah ahirette onların hiç nasibi olmasını istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İmanı küfürle değiştirenler şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı azap vardır. Ey inkar edenler! Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir.
Fakat Allah gayb.

bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü, andolsun ki Allah işitmiştir. Hem bu söylediklerini, hem de haksız yere peygamberleri öldürmelerini elbette bir tarafa yazacağız ve yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Bu ellerinize yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar, doğrusu Allah ateşin yakıp bitireceği bir kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere inanmama hususunda bizden söz aldı diyenlerdir. De ki, benden önce nice peygamberler size mucizeler ve dediğiniz şeyi getirmişlerdi. Doğru söylüyorsanız onların için öldürdünüz. Seni yalanladılarsa bil ki senden önce belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalancılıkla suçlanmışlardı. Herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır. Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Ama onlar bunu kulak ardı edip kitabı az bir dünyalıkla değiştiler. Karşılığında aldıkları ne kadar da değersiz. Sanma ki yaptıklarından memnun olanlar, yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananlar, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Rableri onların dualarına şöyle karşılık verir: Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir, sizden bir şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve öldürülenlerin, işte onların günahlarını elbette sileceğim. Andolsun ki Allah katından bir mükafat olarak onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şüphe yok ki nimetin güzeli Allah'ın katındadır. İnkar edenlerin gönüllerince diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın.
Kısa süren bir faydalanma. Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlara Allah katından bir ikram olarak altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükafat iyi kimseler için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar. Allah'a karşı saygı duyup Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur. Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun. Birbirinize dayanıp bağlanın, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilirsiniz. Nisa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde onlar hakkında endişe duyacak olanların başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. Mirasçılar ikiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa anne babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona varis olmuşsa annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa annesinin payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin çocukları yoksa bıraktıkları

Çocuklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının annesi, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı diğer mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa, vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. Bundan fazlaysalar üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin. Allah'ın hükmü budur. Allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse, artık onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok esirgiyendir. Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında ben şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmek için evlenme ve boşanma konusunda engel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi, ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz onu iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız? Birbirinizle beraber olduğunuz halde, üstelik onlar sizden sapasağlam bir söz de almışken, onu geri mi alacaksınız? Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir edepsizliktir, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Vahid. Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde hiçbir zaman ortağı ve benzeri bulunmayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkları tek başına var eden ve alemlere hükmeden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. 1. Yegane, bir tek anlamına gelen ehad kelimesinden türeyen vahid esması, bölünmesi, parçalara ayrılması ve sayısının artması, çoğalması mümkün olmayan bir, tek, yegane varlık anlamına gelir. Allah ezelden beri tek ve yeganedir. Kainatı tek başına yaratıp idare eden, celal ve kemal sıfatlarıyla vasıflanmış, zatında ve sıfatlarında benzeri bulunmayan bir olandır. Yaratılmış varlıklar gibi parçalardan bir araya gelmiş değildir. Bu nispetle varlıklar arasında bir benzeri ve dengi yoktur. İhlas suresinde apaçık anlatır Rabbimiz kendini. De ki, o Allah'tır, ehattır, tektir. Allah samettir. Sonu gelmeyecek biçimde devamlı ve baki olan, herkesin kendisine ihtiyacını arz ettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayandır, buyurur. Kendini bize anlatırken birliğini ve tekliğini önceler. Çünkü insanın zihninde bir kavramı oluşturması için bir benzerini bulmaya çalıştığını bilir. Peki Rabbimizin vahid oluşu benim hayatıma nasıl yansır? Bu tekliğin bendeki iz düşümü nedir? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın fıtratında kurallara göre yaşamak vardır. Ruhumuz ne kadar özgürlük düşkünü de olsa, kuralsızlık bizde içgörü yoksunluğuna sebep olur. Dağılırız. Kendimizi bir kalıba sokma ihtiyacı hissederiz. Kalıplar bizi daraltıyor gibi görünse de aslında düzene sokar. Hem maddi hem manevi dünyamızın düzene ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Toplum içindeki hayatı devam ettirebilmek için konulmuş kurallara riayet ettiğimizde kazanç elde ederiz. Kim başıboş bir dünyada yaşamak ister? Manevi dengemizi bulabilmemiz için de bir kural koyucuya ihtiyacımız vardır. Bu yüzden insanlar kutsal saydıkları güçlere tabi olurlar. Fıtratlarının meylettiği yöne kayar ve iç huzuruna erişmek için kutsal saydıkları gücün kurallarına riayet ederler. Bizim kurallarımızı belirleyen Rabbimizdir. İman ettiğimiz gün kabul ederiz bu düzeni. Elimizden geldiğince riayet etmeye çalışırız. Hayatın aldatmacalarla dolu olduğunu çok sonra fark ederiz. Ne çok şey vardır bize kural koyan. Geleneklerimiz, adetlerimiz, içinde bulunduğumuz toplumun deyişleri. Bazen öyle olur ki Rabbin koyduğu kuralları unutturur bize sonradan konmuş kurallar. Bir şey yapmak isterken sırf ayıp olduğu için yapamayız mesela. Veya adetimizde yok diyerek set çekilir önümüze. Halbuki bu cahiliye adeti değil de nedir? Onlar değil miydi peygamberimiz tevhid inancını anlattığında bizi atalarımızın dininden vaz mı geçireceksin diyenler? Şimdi biz ne yapıyoruz? Hem inandığımız Rabbin Allah olduğunu dile getiriyor, hem de hayatımızın kurallarını toplumun koymasına izin veriyoruz. Gerçekten ne yapıyoruz? Rabbimiz bizi feraset ehli müminlerden eylesin. Müminin tek bir kural koyucusu vardır, o da Rabbidir. Helali de, haramı da net olarak belirlemiş, müminin sınırlarını çizmiştir. Helal dairesi içinde kalan her şey mübahtır ve bir mümin nasıl yaşayacağını bu sınırlara göre belirler. Sırf ayıp olacağı yahut toplum tarafından dışlanacağı için bir helali haram etmez kendine. yahut bir haramı helal sayamaz. Çiğnediği her sınır Rabbin sınırıdır. Farkına vararak yaşar. Bu yüzden insanın kendine sürekli hatırlatması gerekir. Benim Rabbim Allah'tır. Kurallarımı O koyar ve ben O'na uyarım diyerek bilinçaltına kulluğunu işler, dinamik tutar. Allah'ın vahid oluşu müminin hayatında böyle tecelli eder işte. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayarak, hayatının sınırlarını başkalarının belirlemesine izin vermeyerek. Sınırlarını doğru belirleyen insan güçlü insandır. Rabbi de müminden duruşuyla, karakteriyle, hareketleriyle güçlü olmasını bekler. Başkalarına boyun eğen, ezilip büzülen, sınırları değişken bir insan olmasını istemez. Rabbimiz bizi gerçek müminlerden eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim her şeyden önce Rabbimin vahid olduğunu fark etmem gerek. Ben bir ve tek olan Rabbe kulum. Ne eşime, ne evladıma, ne anne babama. Hepsine hizmet ederim. Rabbin rızasını kazanmak için hayatımda olan herkese iyiliğimi yapar, bağlarımdan doğan hizmetimi yerine getiririm ama hiç kimseyi hayatımın ortasına koymam. Onun için yaşamam. Benim bir tane hayatım var ve biri için yaşayacaksam ancak Rabbim için yaşarım. Ne eşim dostum için, ne evladım için, ne ebeveynim için. Hayatım hiç kimse için harcayacak kadar basit değil. Bu nefesleri bana hayatımı veren Rabbim için harcarım. Yaptığım her hizmetin altında Rabbin rızası vardır. Çünkü hepsinin ecrini verecek, kıymetini bilecek ancak O'dur. Hiç kimse emeğimin, hizmetimin kıymetini O'nun kadar bilmez, karşılığını veremez. Ben varlığımı, hayatımı verene adamalıyım. O'nun çizdiği sınırlar içerisinde yaşamalıyım. Niyetimi doğru belirlersem, Rabbimi hakkıyla tanır ve seversem, dışlanmaktan, ayıplanmaktan, ötelenmekten korkmam. Benim cesur olmam gerek. Duruşumu doğru belirleyip ayaklarımı yere sağlam basmalıyım. İşte o zaman Rabbim bana destek olur, şerefimi korur. Koca Mekke'de bir zamanlar azınlıkta olan bir avuç Müslümana sahip çıkan, ezdirmeyen, yok etmeyen, onları güçlü gösteren Rabbim beni de güçlü kılar. Dilerim ki Rabbim kalbimi emin eylesin, kendine hakkıyla güvenen sağlam müminlerden olayım. Varlığının bir benzeri olmayan Ya Vahid. Yaratılmış ne varsa sendendir. İçinde yaşadığım şu dünyanın bütün ipleri de senin elindedir bildim. Beni senden başkasına boyun eğmeyen, varlığıyla seni anımsatan, sana güvenerek yaşayan hakiki müminlerden eyle. Hayatımdaki bir şeyi çok sevip sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Kalbimde sevgini tek eyle Rabbim. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: e lacrime.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 7 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 7 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Yermük Savaşı 636. Arka sayfa. Günün konusu. Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir? Vakıf, bir malın maliki tarafından dini ve hayri bir gayeye ebediyen tahsisidir. Vakfın sahih olması için vakfedenin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfetmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh de Hayber'den kendi payına düşen araziyle ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, Hayber'den elime öyle bir toprak parçası geçti ki şimdiye kadar bundan daha değerli bir mala sahip olmamıştım. Bana neyi tavsiye buyurursunuz?" diye sormuş. O da "İstersen aslını kendine bırakır, menfaatini tasadduk edersin." buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara intikal etmemek üzere fakirler, akraba, köleler ve yolcular için tasadduk ettirmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh de Medine'deki Rume kuyusunu satın alıp bütün Müslümanların yararına tahsis etmiştir. Ancak kişinin malını vakfederken mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Bir hadis. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 20 Ağustos Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Günümüz huzurlu, bereketli, sağlıklı olsun efendim. Rabbim en güzel şekliyle dualarımızı kabul eylesin. Dualarımızı yaşamayı bizlere nasip eylesin efendim. Ve Mevlam razı olduğu, kendinden razı olduğu kullarından eylesin her birimizi. Sabahımız bereketli olsun efendim. Ve güzeller güzeli, yüceler yücesi Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerinde olsun. Günümüz, vaktimiz mübarek olsun efendim. Mesajlarınız da daim olsun. Bizlere doğru yola çıktılar, gelmek üzereler. Bizimle, sizlerle buluşsun niyetindeyiz. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Güzel bir eserimiz var. Hemen açılışımızı yapalım. Ardından gazete haber başlıklarımızı sizlerle buluşturacağız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla. Hayırlı sabahlar başlıyor efendim. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Hemen gazete haber başlıklarımıza bakacağız. Çatışmaların çözümü müzakerede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı'yla yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. İran-ABD çatışmasının çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara desteğini sürdüreceğini ifade etti. Öte yandan PKK'nın silahları için 3 formül deniliyor haber başlığında. Terörsüz Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için de önlem alınıyor. PKK silahları MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edecek. NATO standardındaki kullanılmamış silahlar Kahraman Türk Sağlık Kuvvetleri envanterine alınacak, askeri açıdan kullanılması uygun olmayan silahlarsa geri dönüşme gidecek. Başka ülkelerin envanterine uygun ise silahlar satılıp hazineye gelir kaydedilecek deniliyor. Öte yandan bir diğer haber başlığında efendim, Teknofest Mavi Vatan başlıyor. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda bugün başlıyor. 23 Ağustos'a kadar sürecek etkinlik Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. Dün TCG Anadolu'yla TCG Heybeliada İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı deniliyor. Veliler okula randevuyla girecek. Yeni eğitim yılı sıkı kurallarla başlayacak. Okullarda giriş çıkışlar kontrol altına alınacak. Güvenlik riski oluşturan kör noktalar aydınlatılacak. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de sınıfta cep telefonu kullanamayacak. Velilerse okulları yalnızca randevuyla ziyaret edebilecek deniliyor. İsrail devleti sona erer. Bölgede saldırgan bir politika izleyen İsrail'in Suriye'de Türkiye sınırına yakın İdlib'deki Ebu Zuhur askeri üssünü bombalaması gerilimi artırdı. İsrail'in bu sürekli savaş stratejisine Rusya'dan ilginç bir uyarı geldi. Rusya Özel Kuvvetler Birliği Komutanı Korgeneral Abdi Alodinov, gücünü abartan İsrail'in bir devlet olarak varlığını sürdüremez hale geleceğini söyledi. Türkiye tespit etti ama vurmadı diyor ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak. İsrail'in Suriye'deki üssü saldırması ile ilgili olarak Türkiye, İsrail uçaklarının kuzeye kendi topraklarına doğru ilerlediğini gördü. Dolayısıyla Türk ordusu kendi karşılığını vermeyi makul ölçüde hazırlanabilirdi yorumunu yaptı. Bir diğer haber başlığında efendim, tekstilde ihracat artışı başladı deniliyor. Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, bu yıl tekstilde çıkış başladı yukarı doğru. İhracatta artış var. Konfeksiyon ilk 7 ayda geçen seneki rakama paralel ama yılın ikinci yarısında artıya geçeceğine inanıyoruz dedi. İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda konuşan Bakan Bolat, İstanbul'un fuarların başkenti haline geldiğini de söyledi denilmiş efendim. Haberin özetinde. Bir diğer gazetemize bakacağız hemen. Somali'den Erdoğan vefası.

Erdoğan'ın ziyaretinin 15. yılında Mogadişu'dan teşekkür, Türkiye bizi dünyaya döndürdü. Başkan Erdoğan'ın 2011 yılında başbakanlığı döneminde Somali'ye yaptığı tarihi ziyaretin 15. yılında Mogadişu'da tören düzenlendi. Başbakan Barre o gün Somali dünyadan kopmuş, yardıma muhtaç bir ülkeydi. Erdoğan'ın girişimleri sayesinde Somali yeniden dünyaya döndü dedi. Başkan Erdoğan'dan Dünya İnsanı Yardım Günü mesajı, mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz dedi. Öte yandan seçim sistemi yeniden düzenlensin. 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini hatırlatan MHP lideri Bahçeli, önümüzdeki süreçte mevcut sistemin ruhuna uygun olarak siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekir dedi. İzmit Körfezi'nde donanma gururu, Türkiye'nin onur projelerinden TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanması Körfez'de halkı selamladı. Teknofest Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin unsurları İzmit Körfezi'nde büyük gurur yaşattı. Çocuklar, gençler, aileler ve yaşlılar ellerindeki Türk bayraklarıyla donanmayı ve gökyüzündeki gösterileri tek yürek olarak izledi deniliyor efendim. Öte yandan çocuklarımızı Meta öldürdü diyor, bir nesli bağımlı hale getirmekle suçlanan Meta sanık sandalyesinde hesap veriyor. Algoritmaların ölüme sürüklediği çocukların fotoğrafı tehlikenin en önemli kanıtı oldu. Dijital kuşatmaya başkaldırı, algoritmanı değiştir şeklinde alt başlıklarda yer alıyor gazetede efendim. Nakiller bitti ancak okul değiştirme kapısı kapanmadı. İstediğiniz lise için fırsat sürüyor denilmiş bir diğer alt haber başlıkta eğitim sayfamızda efendim. Ve rüşveti yüzüne vurdular. Rüşvet mağduru iki iş adamı duruşmada gerçekleri İmamoğlu'nun yüzüne haykırdı deniliyor efendim. Benden villa istedi ve bir itirafta Üneş'ten denilmiş diğer haber başlıklarında. Bir diğer gazeteye hemen şöyle bir bakacağız efendim. İktidar uğruna kumar oynuyor denilmiş. İsrail Suriye'deki askeri üssü bombaladı. İsrail İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü 2 F-35 savaş jetiyle bombaladı. İsrail'in Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede Suriye'deki askeri üsse saldırısının ardından Netanyahu'nun seçim hesabı yatıyor. ABD yönetimi İsrail'deki seçimler öncesi Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi bilerek yükselttiği görüşünde. ABD Büyükelçisi Barak yaşananları ciddi ve endişe verici olarak nitelendirdi deniliyor efendim. İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler öncesinde tehlikeli oyunlar oynuyor denilmiş efendim. Haber başlık ve özetinde. Bir diğer gazetemize de hemen şöyle bakacağız. Özellikle gündemde öne çıkan haber başlığını sizlerle buluşturacağız. Hasta adam Netanyahu diyor manşette. Seçim hesabı yapan Netanyahu Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de havaalanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı. 3 dakika mesafeye geldiler ve sınırlarda kuş uçmuyor denilmiş efendim haber başlığında manşette. Adalarda deprem fırtınası, İstanbul'un dün adalar açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 3,2, en küçüğü ise 1,2 olarak kaydedildi. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Okan Tüysüz, bu mikro deprem etkinliği olsa da adalar önünden geçen fayın aktif olduğunu gösteren bir işaret olarak algılanabilir diye konuştu. Tüm adalara ve İstanbul'umuza biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim efendim bu vesileyle. Seçim sistemi yenilenmeli. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yeni partinin çerçeve yasa oylamasındaki tutumunu eleştirdi. Partisine yönelik süreç eleştirilerine ise tepki gösterdi. Bahçeli siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğine de işaret etti deniliyor efendim haberin özetinde. Evet, özetler ve başlıklar bu şekilde yer alıyor gazete birinci sayfalarında. Birazdan detayları aktaracağız efendim ama tabii ki öncesinde mesajlarınızı bekliyoruz. Bir selamlaşalım programımızın ilk dakikaları olması hasebiyle. Ardından tabii ki yine hem mesajlarınız hem de haber detaylarımızla devam edeceğiz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, bekliyoruz selamlarınızı.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle devam ediyoruz. Haber başlıklarımızı geride bıraktığımız dakikalarda mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Çağatay Hocam, dinleyemiyorduk radyomuzu. Bugün açtım, sesinizi duydum. Güzel oldu Erzurum'dan Sinan Türkoğlu. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Güzel Erzurum'a, güzel memleketimize bolca selam olsun bizlerden de efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.

dinliyoruz efendim. Diyanet Radyo Hayat ailesi içinde ferahlatıcı bir nefes gibi bizler için bütünleştik sizlerle. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sayın sabahlar. Hasan Basri Aslan Samsun'dan teşekkür ediyoruz efendim. Samsun'a da güzel memleketimize de selam olsun. Bir diğer güzel memleketimiz Gaziantep. Selamünaleyküm Gaziantep'ten hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Sıradaki eser oğlum Furkan armağan olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Sabahımız hayırlı, bereketli, huzurlu olsun. Ettiğimiz dualara amin dememek mümkün değil. Sizlerin de sağlığınız, saatiniz, programlarınız daim olsun. Amin efendim. Cümlesiyle birlikte evlerimize hoş geldiniz, hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Dualarımız daim sizlerle. Allah razı olsun. Sıradaki eserimiz de bizden sizlere armağan olsun. Hayırlı sabahlar Kütahya'dan Bekir Aslan devamlı dinleyenlerdenim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Daimi dinleyicilerimiz, ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz, hem dinleyip hem de uzunca süredir mesaj yazamayan dinleyicilerimiz, sizin de selamlarınızı bekliyoruz efendim. Nerelerdesiniz ve nerelerde dinlenmekteyiz? 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim haber detaylarına geçiyoruz. Çatışmalara karşı tek yol müzakere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. İran'la ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade eden Erdoğan, Kamutada'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziye dileklerini de iletti deniliyor efendim. Öte yandan Teknofest Mavi Vatan başlıyor. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. 23 Ağustos tarihine kadar sürecek etkinlik Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen Teknofest Mavi Vatan, öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte TCG Anadolu ve TCG Heybeli ada yer aldı. Türk donanmasının geçişini kıyıdan takip eden vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla platformları izledi. Teknofest Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsur ve platformu sergilenecek. Bunlar sırasıyla ve arasında özellikle TCG Barbaros, TCG Salih Reis, TCG Turgut Reis, TCG Kemal Reis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar sadece birkaç tanesi denilmiş efendim. Alanda insanlı platformların yanı sıra Ulak, Sancar, Marlin ve Salvo gibi insansız deniz araçları da ziyaretçilerle buluşacak. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'da etkinlikte yer alan platformlardan biri olacak. Etkinlikte sergilenecek ürünler deniz platformlarıyla sınırlı kalmayacak. Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün yanı sıra SH-70 Sea Hawk helikopteriyle AH-1V platformu bulunuyor. Bayraktar TB3 Aselboy ve Aselboy Pot'la birlikte sergilenecek denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, hemen sonrasında hem mesaj hem de diğer haber detaylarımızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, mesajlarınıza hemen bakacağız. Yeni saatimize geçtiğimiz şu dakikalarda bakalım nerelerdeyiz. Selamünaleyküm, de aleyküm selam. Ahmet Soylu ben, güneşli bir Isparta sabahından. O Isparta'mız. Gül kokulu şehir, güller diyarı Isparta selamı olsun. İçimizi ısıtan, gönlümüze dokunan namelerin yayıldığı frekans Diyanet Radyo'dayız. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de selam olsun güzel Isparta'mıza. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar herkese, hayırlı günler diliyorum. Maraş'tan Muhammed Yasir. Şu an köyde olan anneme, babama, ablama bir sabah gelecek kardan aydınlık eserini armağan etmek istiyorum. Yayınlarsanız çok mutlu oluruz. İyi yayınlar diliyoruz Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Fatıma Şafak ben. Yayınlarınızı uzun zamandır severek takip ediyorum ve ilk defa mesaj gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aileme ve Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıkları Hastanesi çalışanlarına, Umre arkadaşlarım, Seher Ayşegül Hanımlara ve Ayten teyzeye sıradaki eseri hediye ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hediyemiz olsun. Diyanet Radyo çalışanları cümlemize selamlar, saygılar. Gazze şehitlerimiz için Ömer Karaoğlu şehit tahtında Rabbe gülümser eserini rica ediyorum. Cevdet Örnek Elazığ'dan yazdı. Teşekkür ediyoruz. Elazığ'ımıza da bolca selam olsun efendim. Kıymetli Diyanet Radyo programı selamlar, saygılar diliyoruz sizlere. İyi ki varsınız. İnsanın ruhuna, kalbine hitap ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kırıkkale'nin Balışeh ilçesinde Kılevi köyünden Konya'da bulunan aile çocuk selamlarım. Sıradaki eseri armağan ediyorum. Tüm çalışanlarına saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Hemen sıradaki güzel eserimizi buluşturalım, dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen diğer haber detaylarımızla. Şöyle bir bakacağız, özellikle eğitim sayfasına bakacağız efendim. Okul güvenliklerinin il dağılımı belli oldu diyor efendim. Ve yeni eğitim yılında kurallar sıkılaşıyor. Yeni eğitim yılı okullarda güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ve milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik çalışmaların öne çıktığı uygulamalarla başlayacak. 14 Eylül'de ders başı yapacak öğrenciler için ilk haftadan itibaren toplumsal bütünleşme ve kardeşlik bilincini destekleyen etkinlikler düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla tüm illere gönderilen genelge kapsamında okul ve çevresindeki güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanacak. Denetimler de eğitim yılı boyunca düzenli olarak sürdürülecek. Genelgeye göre yeni eğitim öğretim yılına ilişkin öne çıkan kararlar var. İl ve ilçe yürütme kurulları eğitim öğretim yılı başında toplanarak görev ve sorumlulukları, okul ve çevresine yönelik olası riskleri gözden geçirecek ve planlamalar yapacak. Okul ortamında giriş çıkış kontrolü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenlik tahliyesi sağlayacak, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilecek, önlem alınacak. Öte yandan veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Yöneticiler, öğretmen ve eğitim çalışanları kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edecek ve önlük giyecek. Velilerin kayıt ücreti ödemesi söz konusu olmayacak. Kayıt bölgesi sınırlamalarına kesinlikle uygun davranılacak ve kayıt bölgeleri dışında öğrenci kaydı yapılmayacak. Velilerden kayıtlara ilişkin herhangi bir ücret istediğine dair şikayet gelmesi halinde gereği yapılacak. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Bu sınıflar öğrencilere özellikle bunlara yönelik uyum eğitimleri bakanlık tarafından belirlenen takvim ve program çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl ortaokul kademesinde Hakan'la Bilge'nin Türk Dünyası yolculuğu, orta öğretim kademesinde ise Türk Dünyası Kültür Atlası, Bilge ve Hakan'ın Zaman Aşan Yolculuğu adlı materyaller ücretsiz dağıtılan ders kitaplarıyla birlikte sıralarda yerini alacak. Okul dışı öğrenme ortamları eğitim ve öğretim süreçlerine etkin şekilde dahil edilecek ve okul dışı öğrenme ortamları dijital platformunda yer alan içeriklerden yararlanılabilecek. Okullarda gerçekleştirilecek tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulan eser inceleme ve seçme kurulu onayıyla belirlenecek. Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere riayet edilecek, mezuniyet etkinlikleri toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak ve velilere ilave mali yük getirmeyecek şekilde planlanarak yürütülecek. Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Öğrenci ihtiyaçlarının temininde veliler belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak. Yerli ürünlerin kullanımına imkan sağlanacak. Öte yandan tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren özel yetenekli öğrenciler dahil özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim gördükleri okullarda destek eğitimi odaları açılacak ve tüm eğitim kademelerinde bakanlık tarafından belirlenen ortak sınav uygulamalarıyla bakanlık tarafından hazırlanan ölçme ve değerlendirme araçları dışında deneme sınavı hazır buluşturulup ve bununla birlikte tarama sınavı ve benzeri sınavların okullarda uygulanmasına veya öğrencilere satın aldırılmasına izin verilmeyecek deniliyor efendim. Eğitim sayfamızda ki okul güvenliklerinin il dağılımı belli oldu. Onu da birazdan eser sonrasında diğer haber detayımızda sizlerle buluşturacağız. Buyursunlar.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0500

33 013 80 90. Efendim, eğitim sayfamızdan bir diğer haber detayımıza devam edeceğiz. Okul güvenliklerinin il dağılımı belli oldu. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul hadiselerinin ardından hazırlanan 7 basamaklı güvenlik modelinin ilk adımı atıldı. Yeni eğitim öğretim döneminde okul çevreleriyle giriş çıkış noktalarında güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla toplum yararına program kapsamında 30 bin okul güvenlik görevlisi görevlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından kontenjanlar 81 ile dağıtılırken en yüksek pay 3013 kişiyle İstanbul'a ayrıldı. İstanbul'un 1628 kişiyle Ankara, 1242 kişiyle İzmir, 937 kişiyle Konya izledi. Deprem bölgesine de yüksek kontenjan ayrıldı. Şanlıurfa'ya 805, Kahramanmaraş'a 628, Gaziantep'e 775, Adana'ya 788, Diyarbakır'a 776 ve Hatay'a 553 kişilik kontenjan verildi. Van'da 812, Bursa'da 736, Antalya'da 691, Kocaeli'de 635 ve Mersin'de 631 kişi görevlendirilecek. En düşük kontenjan ise 58 kişiyle Tunceli'ye ayrıldı. Görevliler okul yönetiminin belirlendiği ve belirlediği güvenlik planı doğrultusunda okul bahçeleriyle giriş çıkış alanlarını gözetecek. Şüpheli durumlar ve olası riskler karşısında okul yönetimini bilgilendirerek kolluk birimleriyle iletişim kurulmasını sağlayacak. Yeni sistemde okullarla en yakın polis merkezi veya jandarma birimleri arasında iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Okul bahçesi görevlileri acil durumlarda vakit kaybetmeyecek. Etmeden en yakın kolluk birimine ihbarda bulunabilecek verilmiş efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen vedamız öncesi şöyle mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm. Ordu Ünye Çatak Köyü'nden tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve bizim gibi fındık toplayanlara sıradaki eseri armağan etmek istiyorum. Aleykümselam efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Bütün fındık bahçelerinde olan, fındık toplayan ve orada mesai yapan ve kulağı bizde olan bütün değerli dinleyicilerimiz kolaylıklar diliyoruz efendim her birinize. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Konya'dan Hasan Hüseyin Biçer şu anda Karatay Gönüller Kız ve Bedir Kız Kur'an kurslarımızdan 17 yavrumuzu hafızlık sınavına götürüyoruz. Dua ister, güzel bir eser bekleriz. Kolay gelsin, hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Bütün eserlerimiz sizlere armağanımızdır. Bütün hafız kardeşlerimize de selam olsun efendim. Hafız adayı olan kardeşlerimize de, öğrencilerimize de selam olsun. Bizler de dualarınızı bekliyoruz. Her daim dualarınızda olmak duasıyla. Geldik programımızın sonuna efendim. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Sağlıklı, güzel, bereketli, bol kazançlı, hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: hayırlı sabahlar.
16: Yolu yönü

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Aklimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 7 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 7 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Yermük Savaşı 636. Arka sayfa. Günün konusu. Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir? Vakıf, bir malın maliki tarafından dini ve hayri bir gayeye ebediyen tahsisidir. Vakfın sahih olması için vakfedenin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfetmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh de Hayber'den kendi payına düşen araziyle ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, Hayber'den elime öyle bir toprak parçası geçti ki şimdiye kadar bundan daha değerli bir mala sahip olmamıştım. Bana neyi tavsiye buyurursunuz?" diye sormuş. O da "İstersen aslını kendine bırakır, menfaatini tasadduk edersin." buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer, satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara intikal etmemek üzere fakirler, akraba, köleler ve yolcular için tasadduk ettirmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh de Medine'deki Rume kuyusunu satın alıp bütün Müslümanların yararına tahsis etmiştir. Ancak kişinin malını vakfederken mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Bir hadis. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Onu çocukluğundan beri tanırız. Yalan söylemekten, fitne çıkarmaktan nefret eder.
2: Yani?
1: Yani söylediklerinin hakikat olabileceğini düşünmedin mi hiç?
2: Yapma Halit, sen de mi?
1: İkrime, Muhammed'den ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Ben de öyleydim. Ama sen akıllı bir adamsın. Kıvrak bir zekaya sahipsin. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Yeter ki öfkenin aklını örtmesine izin verme.
2: Anlaşılan sen din değiştirmişsin.
3: Artık vakit kaybetmemelisin. Bundan daha iyi bir imkan bulamazsın.
1: Bütün yaptıklarımdan sonra hala beni başkalarına tercih edeceğini söylüyor. Resulullah'ın söyledikleri içimi ferahlattı. Beni çok sevindirdi.
4: Sabahın bu saatinde nereye böyle?
3: Bir işimiz var.
1: Sen nereye?
4: Ben de Medine tarafına gidiyordum.
3: Hayırdır? Niye oraya gidiyorsun?
4: Siz gidiş sebebinizi söylemedikçe ben de söylemem.
1: Müslüman olmaya karar verdik.
3: Şu işe bak. Ben de aynı niyette yola çıktım. Sizinle karşılaşacağımı, daha doğrusu sizin fikrinizi değiştireceğinizi hiç sanmıyordum.
1: Kalplere Allah hükmeder. Önceden inkar ettiğimiz şey şimdi bize her şeyden önemli görünüyor.
3: Aklı başında olanlardan Muhammed'e inanmayan kalmadı. Vallahi ben de hemen gidip Müslüman olacağım.
2: Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yola koyulalım.
0: 123. bölüm.
5: Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As ile birlikte Safer ayının başında Medine'ye ulaştı. Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerleyen bu üçlüyü görenler ne olduğunu merak etmeye başlamışlardı.
6: Halid bin Velid değil mi o?
7: Evet.
6: Ne işi var burada?
7: Bilmem. Ebu Süfyan mı gönderdi acaba?
6: Olabilir.
7: Yanındakileri tanıyor musun?
6: Biri Amr bin As. Diğerini tanıyamadım.
7: Gel, onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
1: İşte gel. Burası Müslümanların ibadethanesiymiş. Resulullah da burada kendine ayrılan bir bölümde yaşıyormuş.
3: Ne kadar huzurlu bir mekan. İçeride midir dersiniz?
1: Nasibimizde varsa oradadır.
3: Müsait bir yer bulup üstümüzü başımızı değiştirsek, toz toprak içinde kaldık.
6: İyi akıl ettin. Bu şekilde yanına girmeyelim.
8: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu ne güzel bir ses.
3: Sadece kulaklarımın değil, gönlümün de pası siliniyor. Beğenmediğimiz Bilal'in sesine bak.
6: Nereden nereye? Bu insanları öldürmek için az mı uğraştık? Yurtlarına kendilerine dar ettik. Bütün mal varlıklarını bırakarak bilmedikleri bir yere göç etmek zorunda kaldılar. Şimdi ise onların şehrinde bizi aralarına kabul etmelerini umuyoruz.
1: Mekke tüm ihtişamını yitirdi. Bütün yiğitlerini bir hiç uğruna yok etti. İçindeki en kıymetli adamları kaybetti. Keşke ta başında elimizdeki nimetin farkına varsaydık.
3: Şu adamlara bak. Onu hiç tanımadıkları halde nasıl sahiplenmişler. Biz akrabası olduğumuz halde onun kıymetini bilemedik.
6: Muhammed küçüklüğünden beri aramızdaydı. Ahlakının güzelliğiyle ilgili en ufak bir şüphemiz yoktu. En dürüstümüz, en güzel huylumuz oydu. Bir inat uğruna tükettik her şeyi.
1: Allah'ın elçisinin amcaoğullarıymışız meğer. Ona en şiddetli düşmanlığı biz yaptık. Şeytan nasıl da kandırmış bizi.
3: Neyse ki Allah yaptığımız yanlışları düzeltme fırsatı verdi.
6: Darısı Ebu Süfyan ve diğerlerinin başına.

0: Abi.
1: Velid, kardeşim.
0: Umduğum şey için geldin değil mi?
1: Evet.
0: Gece gündüz dua ediyordum. Çok şükür. Peygamberimize görüştün mü?
1: Henüz görüşmedim. Mescide girmek için hazırlanıyorduk.
0: Ben sizin geldiğinizi haber vereyim.
1: Tamam. Senden haber bekliyoruz.
0: Gelebilirsiniz. Resulullah sizi bekliyor.
1: Arkadaşları etrafını sarmış. Nasıl da seviyor ve saygı gösteriyorlar Resulullah'a. Beni fark etti. O derin bakışlarıyla içimi okuyor sanki. Yüzü parıldıyor. Geldiğime sevinmiş gibi.
2: Peygamberimiz gelenleri görünce Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı diyerek sevincini belli etti. Bu üç ismin her biri Mekke'de sevilen sayılan kişilerdi. Önce Halid bin Velid peygamberimizin yanına geldi.
1: Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de onun peygamberi olduğuna şahitlik ediyorum.
2: Resulullah, seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum, dedi.
1: Ya Resulallah, beni affetmesi için Allah'a dua eder misin?
2: Peygamberimiz, İslamiyet daha önceki günahları siler diye cevapladı Halid'i.
1: Ben size karşı çok düşmanlık ettim. Allah benim yaptıklarımı affeder mi? Eğer affederse benim için dua etseniz.
2: Peygamberimiz Halid'in ısrarı üzerine, Allah'ım daha önce yaptıklarından dolayı Halid'i bağışla diye dua etti. Ve Ensar'ın ileri gelenlerinden Harise bin Numan'ın kendisine bağışladığı Mescid-i Nebevi civarındaki evlerden birini Halid'e verdi. Daha sonra sırayla Osman bin Talha ile Amr bin As da şehadet getirip Müslümanlıklarını ilan ettiler. Bundan sonraki ömürlerini de İslam'a hizmet etmeye adadılar. Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha çiftçilikle uğraşıyordu. Pek çok tarım arazisi vardı ama bunlardan en çok sevdiği Mescid-i Nebevi'nin hemen karşısında yer alan Beyruha adındaki bahçeydi. Bu bahçe koyu gölgelikleri ve içindeki tatlı su kaynaklarıyla görenleri kendine hayran bırakırdı. Burada yetişen leziz üzümler ve hurmaların tadı dillere destandı. Peygamberimiz de sık sık bu bahçeye gelir, Ebu Talha ve ailesini ziyaret eder, öğle uykularını bazen onların yanında olurdu.
3: Baba, bak ne buldum.
4: Ne buldun Enes? Bakayım.
3: Bir tavşan.
4: Nereden buldun onu?
3: Arkadaşlarımla giderken önümüze çıktı. Hepimiz peşine düştük ama arkadaşlarım çabuk pes ettiler. Ben kovalamaya devam ettim ve işte burada.
4: Ver bakayım. Aa, korkmuş bu. Biraz su içirelim, biraz da yeşillik verelim, kendine gelsin.
3: Olur.
4: Annene bakar mısın? Yardıma ihtiyacı var mı?
3: Bakarım tabii. Ne oldu ki?
4: Yemek hazırlayalım da peygamberimizi davet edelim dedik.
3: Aa, çok güzel olur. Ben anneme bakıp geleyim. Annem yemeği pişirmiş. Ekmek de pişmek üzereymiş.
4: O zaman biz de hurma ve üzüm toplayalım. Kuyudan su çekelim, hazır olsun.
3: Peki. Ben şu ağaca çıkayım.
4: Dikkatli ol.
5: Merak etme.
4: Bak şu taraftaki hurmalar güzel görünüyor. O salkımı keselim.
3: Bu mu? Tamam, ulaştım. Hallettim. Tutabilecek misin, bırakıyorum.
4: Bırak, tutarım.
3: İşte oldu. Şimdi su çekeyim mi?
4: Enes'ciğim, şimdi git de Peygamber Efendimiz'i davet et. Ben siz gelene kadar suyu hazır ederim.
3: Peki.
2: Enes, peygamberimizi davet etmek için mescide girdiğinde onu ashab-ı suffe ile otururken buldu. Ebu Talha'nın davetini ilettiğinde peygamberimizin yanında 70 kadar sahabisi vardı. Hepsi Beyruha'ya doğru ilerlemeye başladı.
6: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Merhaba Ebu.
7: Selamlar.
6: Ve aleyküm selam. Şöyle gölgeliklere buyurun. Enes, misafirlerimize su ikram eder misin oğlum?
3: Serindir. Buyurun.
4: Ben yemeği getireyim.
2: Peygamberimiz ve ashabı bu cömert ikram sofrasından yemeklerini yedikten sonra dağıldılar. Ebu Talha peygamberimizle özel bir görüşme yapmak istiyordu. Nihayet söylemek istediklerini ifade etmeye fırsat buldu.
4: Ya Resulallah, ben yeni nazil olan bir ayetin etkisinden çıkamadım. Yüce Rabbimiz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir buyuruyor. Ben iyiliğe ermek istiyorum. Rabbimin rızasını diliyorum. Vallahi sahip olduklarımdan en çok sevdiğim şey şu bahçem Beyruha'dır. Onu Allah yolunda tasadduk etmek istiyorum.
2: Ebu Talha'nın bu samimi isteği peygamberimizi çok sevindirmişti. Ama bu bahçe çok kıymetliydi. Onu başkasına vermesini de uygun görmedi. Çok kazançlı bir alışveriş yaptığını söyleyip bahçeyi durumu iyi olmayan akrabalarına tasadduk etmesini söyledi. Ebu Talha da denileni yaptı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 7 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 7 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Yermük Savaşı 636. Arka sayfa. Günün konusu. Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir? Vakıf, bir malın maliki tarafından dini ve hayri bir gayeye ebediyen tahsisidir. Vakfın sahih olması için vakfedenin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfetmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh de Hayber'den kendi payına düşen araziyle ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, Hayber'den elime öyle bir toprak parçası geçti ki şimdiye kadar bundan daha değerli bir mala sahip olmamıştım. Bana neyi tavsiye buyurursunuz?" diye sormuş. O da "İstersen aslını kendine bırakır, menfaatini tasarlar."

0: tasadduk edersin buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara intikal etmemek üzere fakirler, akraba, köleler ve yolcular için tasadduk ettirmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh de Medine'deki Rume kuyusunu satın alıp bütün Müslümanların yararına tahsis etmiştir. Ancak kişinin malını vakfederken mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Bir hadis. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılır derim.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

160. Gün Cömertlik. Ayet-i Kerime Meali. Şeytan içinize fakirlik korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. Bakara Suresi 268. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayla bitişir. Fetva. Kişinin bütün mallarını eşine vasiyet etmesi caiz midir? Vasiyet, ölümden sonraya bağlı olmak üzere bağış, teberru yoluyla bir malı bir şahsa temlik etmek, bırakmaktır. Tanımından da anlaşılacağı üzere, vasiyet ölüme bağlı bir tasarruftur. Bir kişi mal ve haklarının üçte biri üzerinde ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Geriye kalan üçte ikisi varisler namına korunmuş hissedir. Bir kişi malının üçte birinden fazlasını vasiyet etmiş olursa, bu vasiyetin geçerli olması varislerin kabulüne bağlıdır. Kabul ederlerse vasiyet yerine getirilir. Etmezlerse terekenin üçte birine tekabül eden kısmı ifa edilir, üçte birinden fazlası varislerin hakkı olarak kalır. Aynı şekilde ölen kişinin varislerden herhangi birine yapacağı mal vasiyeti, diğer varislerin izni olmadıkça geçerli değildir. Zira Hazreti Peygamber, Allah Teala her hak sahibine hakkını vermiştir. Bu sebeple varise vasiyet yoktur buyurmuştur. Buna göre kişinin eşine yaptığı vasiyet bağlamında iki durum söz konusudur. A. Başka mirasçısı olan eşlerin birbirleri lehine yaptıkları vasiyet, diğer varislerin iznine bağlıdır. B. Başka mirasçısı olmayan eşlerin birbirleri lehine yaptıkları vasiyet geçerlidir. Bu durumda erkek yarı hisseyi miras hakkıyla, kalanı vasiyetle, kadınsa dörtte birini mirasla, kalanı da vasiyetle elde eder. Hikmetli söz. Edepsiz akıl meyvesiz ağaç gibi, edeple birlikte akılsa meyve veren ağaç gibidir. Ateşi odunla parlattığın gibi kalbini de edeple parlat. Edebi zenginlik ve ona olan tutkunu nimet bil ki, bir beklentisi olan senden bir şey umabilsin. Korkması gereken hücumundan çekinsin. İnsanlar senden fayda umsunlar, adalet beklesinler. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözün yararı çok büyüktür. Yerinde söylenirse insanı yüceltir. Sözün yardımıyla insan yağız yerden göğe yükselir. Baş köşede kendisine bir yer bulur. Eğer dil sözünü söylemeyi beceremezse, mavi göktekini yere indirir.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun, cambazdan, ipten, oynamaktan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İkilik nedir, düzen nerededir? Hadi közde köpüttür kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Eskiden cambazlar varmış büyük şehirlerde. Yükseğe girilen ipin üzerinde dikkatle yürür, izleyenleri şaşkına çevirirlermiş. Dengede durmak beceri ister bilesin. Sınırlı alanda sergilenen türlü becerilerse her zaman takdir kazanır. Peki iki kişi aynı süreci, aynı zemini, aynı amacı hedeflerse ne olur? Hedefler çeşitlidir ama aynı hedefi pek çok insan seçebilir. Böylece rekabet kaçınılmaz hale gelir. Güç mücadelesinin özünde saygı yoksa herkes kaybeder. Unutma ki yarışmanın çerçevesi doğru çizilmeli. Doğasına kötülük karıştırılmamalıdır. Karıncaları izle. Sırtlarındaki yükü tek sıra halinde taşıyıp gitmiyorlar mı? Arılara bak. Çiçek kavgasına tutuştuklarını gördün mü hiç? Balıkların denizin maviliklerindeki parlak yüzgeçlerine hiçbir hırs takılıp kalmaz. Ağaçların kökleri birbirine tutundukça güçlenir. Ses sese uyum sağlarsa saz olur. Herkesin rolü, zamanı ve yeri farklıdır. Hepimiz bambaşka desenlere sahibiz. Üstünlük kurma çabası, ben en iyiyim çığlıkları aslında kişinin kendini oyalamasından ibarettir. En iyi olduğunu sandığın yer, en çok takdir gördüğüne inandığın mekan seni yanıltabilir. Tahminlerle değil, hislerinle, sakinlikle yaşamayı seçersen fani alemdeki geçici vaktine derinlik katabilirsin. Üstelik aynı makama iki kişi sığmaz. İki lider bir işi kontrol etmeye kalksa karmaşadan kaçılamaz. Dur, bak, gör. Daha dün çocuktun, nasıl geçip gitti seneler. Anla ki her şeyin en iyisi cevherini parlatırken görevlerini, ödevlerini doğru anlayabilmende gizlidir. Kılıçların çekildiği bir ortamda zerrece huzur kalmaz. Sistem zedelenir, düzen bozulur. Oysa her çiçek rengine sadıktır. Her insan da mayasının gereğini yapar er ya da geç. İş işten geçmeden sen hırslarından vazgeç. Rekabet dengeyi alt üst ediyorsa o makama daha uygun kişinin geçmesini destekle. Başarıyı alkışlarken cömert ol. Şu gerçeği hep tekrarla. En iyinin daha iyisi vardır. Sağduyulu bir yaşamın anahtarı daha iyi olduğun yerde bulunmanla ilgilidir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İki cambaz bir ipte oynamaz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri. Günler ardı ardına devrediyor, zaman geçip gidiyor ve Allah'ın Resulü bir toplumu şahsi örnekliğiyle yeniden şekillendiriyordu. Sahabiler akıllarındaki soruları çekinmeden dile getiriyor, Allah'ın kutlu elçisine soruyor ve doğrusunu öğreniyorlardı. Ashabının sorularına yanıt verdiği bir sohbet meclisinde Allah'ı merak eden bir topluluk içinden biri Hazreti Peygamber'e sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?
0: Allah'ın Resulü olduğu yerden ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Bu sorunun cevabını bekleyenlere bir soru sordu. Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak

0: birbirinize zahmet verir misiniz?" dedi.
1: "Hayır ya Resulallah. Biz apaçık görünen ay için birbirimizi itip kalkmayız."
0: Allah'ın Resulü, "Peki siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" diye sordu.
1: "Hayır ya Resulallah, biz bunu yapmayız."
0: Allah'ın elçisi ashabının yüzlerine bakıyor ve kendisini can kulağıyla dinlediklerini görüyordu. Onlara verdiği örneklerden yola çıkarak ayın 14'ündeki hali gibi, güneşin bulutsuz bir günde gökyüzündeki duruşu gibi açık bir şekilde olacağını kastederek, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz." buyurdu.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 7 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 7 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Yermük Savaşı 636. Arka sayfa. Günün konusu. Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir? Vakıf, bir malın maliki tarafından dini ve hayri bir gayeye ebediyen tahsisidir. Vakfın sahih olması için vakfedenin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfetmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh de Hayber'den kendi payına düşen araziyle ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, Hayber'den elime öyle bir toprak parçası geçti ki şimdiye kadar bundan daha değerli bir mala sahip olmamıştım. Bana neyi tavsiye buyurursunuz?" diye sormuş. O da "İstersen aslını kendine bırakır, menfaatini tasadduk edersin." buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara intikal etmemek üzere fakirler, akraba, köleler ve yolcular için tasadduk ettirmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh de Medine'deki Rume kuyusunu satın alıp bütün Müslümanların yararına tahsis etmiştir. Ancak kişinin malını vakfederken mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Bir hadis. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki stratejik öneme sahip Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Sınıra 70 kilometre mesafedeki operasyon Ankara-Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükseltti. Üstelik İsrail saldırıyı Türk askerlerinin bu hava üssüne konuşlanmasını önlemek için yaptığını da itiraf etti. ABD'li Büyükelçi Tom Barak da saldırıyı doğrudan çatışma riski olarak değerlendirdi. Orta Doğu'yu ateşe veren İsrail, Gazze'deki soykırımına da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durdurun çağrısına rağmen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz katliamların süreceğini açıkladı. Bu meydan okumanın hemen ardından Gazze sahili hedef alındı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi katledildi. Birleşmiş Milletler ise Gazze'nin tarımsal kapasitesinin ve insani yardım hattının tamamen çöktüğünü duyurdu. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Ayrıca örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim petrol piyasalarını yeniden hareketlendirdi. Ateşkes ve barış ihtimaliyle bir süre gerileyen Brent petrol, taraflardan gelen çelişkili açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikle yeniden yükselişe geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel bir eğitim seti hazırladı. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu özel çalışma sayesinde kullanıcılar kitaplardaki kare konuları okutarak işaret dili videosuna erişebilecek. Teknofest Mavi Vatan, Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturacak. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek.
0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 37, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Gümülcine 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için Veysel Karani'yi çalarsanız çok sevinirim. Hakkın

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ordu'dan, Fındık Bahçesi'nden herkese selamlar. Bütün fındık toplayanlara Fatih Koca'dan bir ilahi istiyorum ve tüm Paranoğlu ailesine.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Yayınlarınızı muhabbetle takip ediyoruz. Ben Ankara'dan Yusuf. Bugün İstanbul'dan gelen kız kardeşim için Mustafa Cihat'tan Hu ilahisini istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Her bir...

merhabalar, hayırlı günler herkese. Ben Esra. Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal Ezgisi'ni, canım dostum, can yoldaşım, gönül arkadaşım yine armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm, hayırlı günler. Diyanet Radyo'm, Kayseri Melikgazi'den Hatice ben. Eşref Ziya'dan Bir Gün Gelir isimli eseri rica edecektim. Bu eser öncelikle size, kendime, çocuklarım Melek Yağmur, Muhammed Emre ve Alp Emir için, eşim Savaş Bey için ve tüm Diyanet Radyo'muzun çalışanları ve dinleyenlerine gelsin. Saygılar, selamlar, Allah'a emanet olun.

Merhaba Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Şeyma. Mustafa Demirci'den Yar Gelsin isimli eseri kardeşlerim ve çok özledim yeğenim için istiyorum.

Selamun aleyküm. İstanbul Başakşehir'den Ramazan Argun Gazze'ye selam. Boykuta devam. Doğu Türkistan'a selam. Boykuta devam. Tüm ümmeti Muhammed için, Gazze Doğu Türkistan için bir ilahi istiyorum. Hayır dualarınızı eksik etmeyin.

Selamünaleyküm. Erzincan'dan Orhan Akpınar. Sıradaki ilahiyi Selimoğlu İşan 3. kat çalışanlarına, tüm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri için rica ediyorum.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Bir çiğ tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki stratejik öneme sahip Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Sınıra 70 kilometre mesafedeki operasyon Ankara-Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükseltti. Üstelik İsrail saldırıyı Türk askerlerinin bu hava üssüne konuşlanmasını önlemek için yaptığını da itiraf etti. ABD'li Büyükelçi Tom Barak da saldırıyı doğrudan çatışma riski olarak değerlendirdi. Orta Doğu'yu ateşe veren İsrail, Gazze'deki soykırımına da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durdurun çağrısına rağmen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, katliamların süreceğini açıkladı. Bu meydan okumanın hemen ardından Gazze sahile hedef alındı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi katledildi. Birleşmiş Milletler ise Gazze'nin tarımsal kapasitesinin ve insani yardım hattının tamamen çöktüğünü duyurdu. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Ayrıca örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim petrol piyasalarını yeniden hareketlendirdi. Ateşkes ve barış ihtimaliyle bir süre gerileyen Brent petrol, taraflardan gelen çelişkili açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikle yeniden yükselişe geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel bir eğitim seti hazırladı. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu özel çalışma sayesinde kullanıcılar kitaplardaki kare konuları okutarak işaret dili videosuna erişebilecek. Teknofest Mavi Vatan, Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturacak. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek.
0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 37, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Gümülcine 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in üstünlükleri. Bir gün Medine'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken bir Yahudi çıka geldi ve "Ey Kasım'ın babası, arkadaşlarından biri yüzüme vurdu" diyerek şikayette bulundu. Bu kişi "Allah fakirdir ama biz zenginiz" diyerek mecazi anlamda Allah'a güzel bir şekilde borç, karz-ı hasen veren, yani Allah rızası için malını harcayan kimseden söz eden ayetle alay ettiği için Hazreti Ebu Bekir'in hışmına uğrayan Yahudi bilgini Finhas'tan başkası değildi. Bu yüzden daha önce de Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Peygamber'e şikayet etmişti. Finhas'ın bu seferki şikayeti yine Hazreti Ebu Bekir'le ilgiliydi. Allah Resulü Finhas'ın şikayeti üzerine Hazreti Ebu Bekir'i çağırdı ve "Sen bu Yahudi'ye vurdun mu?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir de ona vurduğunu itiraf etti. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin anlattıklarına göre, Ensardan bir adam çarşıdan geçerken, bir Yahudi'nin satmaya çalıştığı malını hoşuna gitmeyen bir meblağ teklif edilince övmek için, "Musa'yı alemlere üstün kılan Allah'a yemin olsun ki" diyerek yemin ettiğini işitmişti. Bunun üzerine, "Ey alçak adam, Muhammed'den de mi üstün kıldı?" diye ona çıkışmış, o da, "Muhammed'i alemlere üstün kılan Allah'a yemin olsun ki" demek suretiyle misillemede bulunmuştu. Tartışma kızışınca da sahabi öfkesine hakim olamayarak Finhas'ın yüzüne bir tokat atmıştı. Finhas, Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılmış olan antlaşmaya göre devletin güvencesi, yani emanı altında olduğu gerekçesiyle derhal Peygamberimize giderek Medineli sahabiyi dava etti. Neticede iki tarafı da dinleyen Allah Resulü, her ikisine de şu uyarıyı yaptı: "Allah'ın peygamberlerini birbirine üstün tutmayın, beni de Musa'dan üstün tutmayın. Belli ki o, peygamberler arasında üstünlük yarışı yaptırılmasını istemiyordu. Yüce Allah'ın seçtiği bütün peygamberler, iman açısından ve getirdikleri ilahi bildirinin evrensel özü ve esası bakımından eşittiler. Allah Teala her ne kadar bazı elçilerine ilmi, manevi ve dünyevi mevkiler bakımından diğerlerinden daha fazla lütufta bulunmuşsa da, peygamber olmak bakımından aralarında hiçbir fark yoktur. Kur'an-ı Kerim'e kulak veren bir mümin, bütün peygamberlerin Allah tarafından seçildiğine ve hepsinin üstün örnekler olduğuna inanır ve bu konuda peygamberler arasında fark gözetmez. Yüce Allah'ın, "Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler ve sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler" şeklinde tasvir ettiği müminlere yakışan, onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız demektir. Allah Resulü de, "Hiçbiriniz sakın benim Yunus peygamberden hayırlı olduğumu söylemesin" buyurmak suretiyle, peygamberlerin birbirlerinin rakibi olarak algılanmasını istememiştir. Resul-i Ekrem'in kendisini sabırsızlığı dolayısıyla balığın karnına düşen ve hakkında Allah Teala'nın "balık sahibi Yunus gibi olma" buyurduğu Yunus peygamberden üstün tutmaması son derece anlamlıdır. Öte yandan Yüce Allah bazı peygamberlerini sadece dine davetle yükümlü kılmışken, içlerinden seçtiği bazı rasullerine de sahifeler, kitap ve şeriat vermiştir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed gibi bazı peygamberlere de baskı ve sıkıntılara karşı gösterdikleri mücadelelerin büyüklüğü nedeniyle ulul azm sıfatı verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa gibi kimi peygamberlerle konuştuğu, kimilerinin derecelerini yükselttiği, Hazreti İsa'yı Ruhul Kudüs'le desteklediği anlatılır ve peygamberlerden bazılarına çeşitli meziyetler bahşedildiği bildirilir. Aynı şekilde Allah Teala, "Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik" buyururken, adeta demircilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Hazreti Davud'a, dilediğinde hükümdarlık ve hikmetin kapılarını açarak onu çok üstün bir konuma getirdiğini hatırlatmaktadır. Hazreti İbrahim, Hazreti İsa ve Hazreti Musa gibi peygamberlerin tevhid mücadelelerinin anlatıldığı Bakara suresinde de Yüce Allah, Hazreti Muhammed'e "Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin" buyurarak iltifatta bulunmuştur.
Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre Allah Teala vaktiyle bütün peygamberlerden ve dolayısıyla o peygamberlerin ümmetlerinden kendilerine verileni tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona iman ve yardım etmeleri konusunda söz almıştır. İman ve getirdikleri ilahi bildirinin özü ve esası bakımından eşit olan peygamberlerin, dünya ve ahirete ilişkin bazı hususlarda kendilerine özgü bir takım hususiyetleri vardır. Bu çerçevede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi diğer peygamberlerden ayıran bazı özellikler ve ayrıcalıklar olduğu da muhakkaktır. Hatta bu ayrıcalık tabii olarak onun ümmeti için de geçerli olacaktır. Örneğin Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine 1 aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim ve bana şefaat etme hakkı verildi. Başka bir rivayette ise Allah Resulü bunlara ilave olarak bana cevamiul kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi ve peygamberler benimle son buldu buyurmuştur. Rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem, Hendek Savaşı'nda olduğu gibi Allah tarafından düşmanın kalbine korku salma konusunda desteklenmiştir. Diğer semavi dinlerin mensupları ibadetlerini kendilerine özgü mekanlarda yaparlarken, Yüce Allah Hazreti Peygamber'e ve ümmetine bir lütuf olarak temiz olan her yerde namaz kılma ve gerekli durumlarda teyemmüm etme imkanı tanımıştır. Müslüman olmayanlardan savaş yoluyla elde edilen ganimetleri, ümmeti Muhammed'in buna olan ihtiyacını bilen Allah Teala Müslümanlara helal kılmıştır. Hazreti Peygamber bütün insanlığa gönderilmiştir. Kimi alimler Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim'in de bütün insanlığa gönderildiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca belirli bir bölgeye veya topluma gönderilen peygamberlerin mesajlarında da Allah'ın birliği ve ahirete iman gibi evrensel ilkeler bulunduğu muhakkaktır. Hazreti Peygamber'e verilen cevamiul kelim özelliğini ise kimi alimler az sözle çok mana ifade etme, veciz ve edebi konuşma kabiliyetinin Kur'an-ı Kerim ve hadislerde ortaya çıktığı şeklinde yorumlamışlardır. Alemlere rahmet olarak ve bütün insanları ve cinleri müjdelemek ve uyarmak üzere gönderilen bir peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin son halkasını teşkil etmektedir. Bütün peygamberler babaları bir kardeştirler. Anaları ayrı fakat dinleri birdir buyuran Allah Resulü, kendi konumunu temsili olarak şu şekilde izah etmiştir. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. Resulullah sözlerine şöyle devam etmiştir: İşte ben o tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Bu rivayette Hazreti Peygamber'in tarih boyunca devam eden peygamberlik müessesesine sahip çıkması ve ayrım yapmadan kendisine bu zincire eklemesi önemli ve örnek bir tavırdır. Peygamberimiz ayrıca kendisine verilen Kur'an mucizesinin niteliğiyle de diğer peygamberlerden ayrılmaktadır. Aslında her peygambere kendi dönemi ve bölgesinin gelişmişlik düzeyine paralel olarak oraya münhasır mucizeler verilmiş, onların vefatlarıyla birlikte bu mucizeler de doğal olarak son bulmuştur. Ancak Hazreti Muhammed'e verilen Kur'an mucizesi onun vefatıyla birlikte yok olmamıştır. Bilakis bugün olduğu gibi kıyamete kadar onun tek mucizesi olarak etkisini

0: hep sürdürecektir. İşte bu yüzdendir ki Resulullah şöyle buyurmuştur. Peygamberlere kendi dönemlerindeki insanların inandıkları mucizeler verilmiştir. Bana verilen mucize ise Allah'ın bana vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun için kıyamet gününde ben en çok bağlısı bulunan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü'nün bilgi kaynaklarının diğer insanlar gibi akıl ve beş duyuyla sınırlı olmadığının, bilakis ilahi vahyin de onun bilgi kaynakları arasında bulunduğunun bir göstergesidir. Allah Resulü'nün ilahi vahyin muhatabı olması, onu diğer insanlardan ayrıcalıklı kılan en önemli hususiyettir. Vahiy, Allah Resulü'nün sıkıntılı anlarında ilahi bir yardım olarak da tecelli etmiştir. Yüce Allah, hicret esnasında Resulullah'a görünmeyen askerlerle yardım etmiş, Hendek Savaşı'nda düşmana karşı rüzgar ve görünmez ordular göndermiş ve kalplerine korku düşürmüştü. Bedir'de 5000 melekle müminleri desteklemişti. Perslere yenilen Bizanslıların çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği ve Mekke'nin fethedileceği haberleri de hep ilahi vahiy ile bildirilmişti. Ve ona İsra ve Miraç gecesinde Rabbinin ayetlerinden en büyüğü gösterilmişti. Resulullah'ın ayrıcalıkları elbette sadece olağanüstü hallerle sınırlı değildi. Onun en ayrıcalıklı yanlarından biri de dünyadaki sade ve mütevazı yaşantısıydı. Yüce Allah, kutlu elçisinden dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde o, Allah katındakileri tercih etmişti. Onun bir hükümdar peygamber değil, kul peygamber olmayı istemesi aslında bundandı. Allah Resulü'nün bütün bu özellikleri ve üstünlükleri ümmeti tarafından büyük bir ilgiye mazhar olmuş ve Hasaisün Nebi, peygamberin ayrıcalıkları ve Delailün Nübüvve, peygamberliğin delilleri gibi başlıklar altında onun özellikleri ve ayrıcalıklarını anlatan kıymetli ve zengin bir külliyat ortaya çıkmıştır. Ancak Hazreti Peygamber'in büyüklüğünü ve üstünlüğünü, hoyrat cahiliye toplumunu her türlü ahlaki ve manevi hastalıklardan arındırmasında ve değerini yitirmiş bir toplumu yüksek değerlere kavuşturmasında aramak isabetli bir yol olsa gerektir. Diğer yandan önceki peygamberlerin kendi zamanlarındaki insanlara çeşitli olağanüstü ve meydan okuyucu mucizelerle tebliğde bulunmalarına rağmen, Allah Resulü'nün bütün mucize beklentilerini bir kenara bırakıp beşeri şartlarda Mekke ve Medine'de 23 yıl gibi kısa bir sürede örnek bir İslam toplumu oluşturması belki de onun en büyük mucizesidir. Yüce Allah ilahi kelamında Hazreti Peygamber'i insanlara tanıtırken onun yüce bir ahlak üzere olduğuna vurgu yapmıştır. Bütün insanlığa gönderilmiş olan Hazreti Muhammed'in sahip olduğu en önemli hususiyetlerden biri işte bu üstün ahlakıdır. Onu birlikte yaşadığı insanlardan ayrı kılan bu üstün yönlerden bazılarını kendisini en iyi bilen ve tanıyan yakın arkadaşlarının diliyle şöyle özetleyebiliriz. O, insanlar arasında günaha en uzak kimseydi. Onun kadar ailesine şefkatli kimse yoktu. O, insanların en iyisi, en yardımseveriydi. Ashabı arasında ondan daha çok istişareye önem veren kimse yoktu. O, küçük dili görülecek kadar ağzını açarak gülmemişti. O yalnız tebessüm ederdi. Ömrü boyunca ne hizmetini gören birini ne de bir hanımını incitecek bir davranışta bulunmuştu. Kısacası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların ahlakça en güzeliydi.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız.

oku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 88. Bölüm. Şifreli Konuşmalar.
3: Oo anneciğim, bakıyorum da sofrada bir kuş sütü eksik. Sofrayı diyorum anne, akşam sofrasını ne de güzel hazırlamışsın. Tek ayak üstünde durup düşündüğüne göre bir şeyleri kaybetmiş olmalısın. Umarım neyi aradığını biliyorsundur. Başını salladığına göre biliyorsun ama konuşmak istemiyorsun. Sessiz sinema oynayacağız desene. Peki aradığın o şey kaç kelime? Şimdi de şehadet parmağını havaya kaldırdın. Bir kelime. Bu şey olabilir mi? Buldum. Defter, evet. Sen pasta tarifleri defterini arıyorsun.
4: O değil.
3: Değil mi? O zaman mutfak önlüğünü arıyorsun. Bu kez de mimiklerinle üstündeki önlüğü işaret ettiğine göre... anladım. O da değilmiş. Tabii ya. Anne, sen gözlüğünü nereye koyduğunu unutmuşsun. Onu arıyorsun ama bulamıyorsun. İşte... Gözlüğünü buraya bırakmışsın pencerenin kenarına.
4: Ay teşekkürler, iyi ki varsın kızım.
3: Bir şey değil canım annem, sen de iyi ki varsın.
5: Bozacı geldi, boza.
3: Aa anne, boza alalım mı?
4: Alalım kızım, sesleniver de dursun.
5: Bozacı.
3: Bozacı.
5: Bozacı geldi hanım, boza.
4: Yavrum şu şişeyi pencereden uzatıver. Bozayı bunun içine koyuversin. Al yavrum, bu da ücreti.
3: Bozacı.

0: Ooo, şu sofranın güzelliğine de bakın hele. Sanki sultan sofrası.
1: Ne sandın oğlum? Tabii ki sultan sofrası.
0: Gel ey ev ahalisi, gel. Mutfağa gel. Şerife sultanın sofrasına gel.
1: Ay ne yapıyorsun sen oğlum?
2: Anneciğim, bunu nereye koyayım?
1: Şimdilik şu tezgahın üzerine bırakıver kızım.
3: Maşallah, maşallah. Bu akşamki menüde...
0: Çok şahane değil mi babaanne?
3: Vallahi anneniz döktürmüş çocuklar.
4: Sultan sofrasında bana da yer açın hele.
1: Aman baba, sofra işte. Sen mutlunun lafına ne bakıyorsun?
4: Ama mükellef bir sofra.
0: Mükellef sofra ne demek oluyor dede?
4: Özenli bir biçimde hazırlanmış sofra demek oluyor yavrum.
1: Sofrayı hazırlarken biraz özendiğim doğru.
2: İşte babam da geldi.
5: Hayırlı akşamlar.
0: Baba, şu sofranın güzelliğine bir bakar mısın?
5: Ha? Hangi sofranın?
4: Daha hangi sofraya oturduğundan bile haberi yok.
1: Neyse, ben servise başlıyorum.
2: O kadar şeyi hazırladıktan sonra bir de servis mi yapacaksın? Şerife Sultan, hemen şu sandalyeye oturuyorsun ve servisi Mutlu'yla ben yapıyorum.
0: Ha? Mutlu mu?
2: Mutlu, daha ne oturuyorsun?
0: Tamam abla.
3: Oğlum, Tahsin, neyin var senin? Yüzünden düşen bin parça.
1: Evet ya, bu akşam sende bir gariplik var.
4: Oğlum, hepimiz senden bir açıklama bekliyoruz.
5: Sizin de gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor ha.
3: Ha şöyle, gülümse biraz.
5: Birine yüklü miktarda inşaat malzemesi sattık da.
2: Şimdi sen bunun için mi üzülüyorsun?
5: Ama malzemeyi sattığımız kişi bana hiç tekin gelmedi kızım.
4: Malzemeleri veresiye mi verdin yoksa?
5: Ben değil de Osman. Hiç ödeme almadan bir kamyonet malzemeyi adamın arabasına yükletti. Şık giyimli biriydi ama doğrusu pek de terbiyeli birine benzemiyordu.
4: Adem'e Adem gerektir. Adem etsin Adem'i. Adem Adem olmayınca Adem netsin Adem'i.
5: Hay ağzına sağlık baba, ne güzel söyledin.
0: Dedem hep böyle gizemli şeyler söylüyor da ne dediğini anlamıyorum. Neyse. Baba, kimmiş bu adam?
5: Bizim buralı değil, konuşmaları, hali, hareketleri bana hiç güven vermedi. Fakat bunu Osman'a anlatamadım.
4: Bir adı var mı bu adamın?
5: Adının Fikri olduğunu söylemişti.
3: Belki de sen yanılıyorsundur be oğlum. Hadi şu çorbaları soğutmadan içelim.

0: Mutlu, ağzını şapırdatmadan içer misin şu çorbayı? Lütfen.
1: Hah, ajans saati de geldi. Oğlum şu radyoyu bir açıversen.
2: Hemen açıyorum baba.
3: Ajans?
4: Deden haber saati demek istiyor yavrum.
5: Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Polis tarafından uzun süredir aranan ve fikri takma ismini kullanan dolandırıcı, kendi kullandığı kamyonette şarampole yuvarlanıp hayatını kaybetti. Kamyonetin kasasından dökülen inşaat malzemeleri ise civardaki tarlalara dağıldı. Olayla ilgili olarak savcılık inceleme başlattı.
1: Değmezdi ama. İşe.
6: Hislerinde yanılmamışsın Tahsin.
3: Şimdi ne olacak?
2: Tabii ki bu da bize ders olacak oğlum.
4: Yazık olmuş.
2: Osman arıyor. Ve aleyküm selam Osman. Duydum. Ne olsun sıkma canını. Bak hala ne diyorsun kardeşim? Her iş olacağına varır. Hem vardır bunda da bir hikmet.
0: Osman amca ne diyor babacığım?
2: Osman'ı bölge jandarmadan aramışlar. O adamın cebinden bizim dükkanın kartı çıkmış. Osman da olup biteni jandarmaya anlatınca görevliler etrafa dağılan inşaat malzemelerini toplayıp bir tutanakla teslim edeceklerini söylemişler. Ayrıca Osman beni dinlemediği için defalarca özür diledi.
4: Bak her şey yoluna girdi ama sen hala üzüntülü görünüyorsun. Bize söylemediğin bir şey mi var yoksa?
2: İnsanları dolandırıp bu şekilde ölüp giden adamın haline üzülüyorum be anne. 3 günlük dünya için değer miydi?
1: Neylersin ki kimi de eğri yolda yürümekte ısrar ediyor işte. Tevekkül edememişler. Eğri yolda giden kimse doğru yürüyemez diye.
6: Olan olmuş giden gitmiş. Siz yine de hakkınızı helal edin ona.
2: Bizden yana helal olsun hanım.
0: Biraz konuyu değiştirmiş oluyorum ama... Bakın burada ne var?
3: Boza değil mi o?
0: Evet.
3: Hiç kimse yerinden kalkmasın. Servisi ben yaparım.
4: Sevdiği bir şey olunca hemen hareketleniyor.
6: Sevmediği bir şey olunca da 40 dereden su getiriyor.
3: 40 dereden su mu getiriyorum? Siz yapmayın bari.
0: Neyi?
3: Yani dedem gibi şifreli konuşmayın.
2: İyi de oğlum deden şifreli konuşmuyor ki.
3: Peki ya nasıl konuşuyor?
2: Elbette hikmetli konuşuyor.
3: Öyleyse ilk bozayı hikmetli dedeme veriyorum.
1: Sağ olasın evladım.
3: Baba bu da senin. Anneciğim seni de unutmadım. Babaanne sen de şunu alır mısın?
0: Hani bana boza yok mu?
3: Kalmadı abla.
0: Ne? Ne demek kalmadı?
3: Şaka yaptım canım. İşte bu da senin bardağın.
0: Gıcıksın işte gıcık.
6: Yine didişmeye başladılar.
2: Her an her şey olabilir.
3: Kendi adını söylemene gerek yoktu ki abla.
0: Ne dedin sen? Sen ablanla nasıl konuşuyorsun bakalım?
3: Canım sen de
0: buraya
3: sinirleniyorsun.
0: Gel dedim sana
3: tamam.
0: Mutlu.
3: Senin adın gücük değil.
7: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan.

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
2: Aklıma ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: kamu spotu.

0: Ve takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 7 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 7 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Yermük Savaşı 636. Arka sayfa. Günün konusu. Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir? Vakıf, bir malın maliki tarafından dini ve hayri bir gayeye ebediyen tahsisidir. Vakfın sahih olması için vakfedenin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfetmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh de Hayber'den kendi payına düşen araziyle ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, Hayber'den elime öyle bir toprak parçası geçti ki şimdiye kadar bundan daha değerli bir mala sahip olmamıştım. Bana neyi tavsiye buyurursunuz?" diye sormuş. O da "İstersen aslını kendine bırakır, menfaatini tasadduk edersin." buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara intikal etmemek üzere fakirler, akraba, köleler ve yolcular için tasadduk ettirmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh de Medine'deki Rume kuyusunu satın alıp bütün Müslümanların yararına tahsis etmiştir. Ancak kişinin malını vakfederken mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Bir hadis. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dua Allah'ın ihsanıdır. Güç yetiremiyorsan lütuf Kâbesine uçup çaresizliğini çare kılana arz et. Çünkü ağlayıp inlemek güçlü bir sermayedir. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim buyuruyor. Nimetlerine şükretmedikleri, hatta çok yanlış işler yaptıkları halde kullarına hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim. Ey büyükler büyüğü, senin bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Başlangıçta bu duayı sen emrettin. Yoksa toprak ehli buna nasıl cüret ederdi? Ey bizi hayrete düşüren Rabbim! Bize duayı emrettiğine göre duamızı kabul eyle.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki stratejik öneme sahip Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Sınıra 70 kilometre mesafedeki operasyon Ankara-Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükseltti. Üstelik İsrail saldırıyı Türk askerlerinin bu hava üssüne konuşlanmasını önlemek için yaptığını da itiraf etti. ABD'li Büyükelçi Tom Barak da saldırıyı doğrudan çatışma riski olarak değerlendirdi. Orta Doğu'yu ateşe veren İsrail, Gazze'deki soykırımına da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durdurun çağrısına rağmen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz katliamların süreceğini açıkladı. Bu meydan okumanın hemen ardından Gazze sahili hedef alındı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi katledildi. Birleşmiş Milletler ise Gazze'nin tarımsal kapasitesinin ve insani yardım hattının tamamen çöktüğünü duyurdu. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Ayrıca örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim petrol piyasalarını yeniden hareketlendirdi. Ateşkes ve barış ihtimaliyle bir süre gerileyen Brent petrol, taraflardan gelen çelişkili açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikle yeniden yükselişe geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel bir eğitim seti hazırladı. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu özel çalışma sayesinde kullanıcılar kitaplardaki kare konuları okutarak işaret dili videosuna erişebilecek. Teknofest Mavi Vatan, Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturacak. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek.
0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 37, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Gümüşhane 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hayırlı günler kıymetli kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz dünya hayatında insan için en büyük nimet kuşkusuz iman nimetidir. İmana sahip olmak, mümin olmak, inanmak, inanabilmek, inancı, imanı ömrün sonuna kadar koruyabilmek kuşkusuz insan için en büyük nimettir. Zira İnsanlık tarihine baktığımız zaman şunu çok net bir şekilde görürüz. Nice peygamberler vardır ki evladı iman etmemiş. Nice peygamberler vardır ki arzu edip, talep edip yalvarmasına rağmen babası iman etmemiş. Eşi iman etmemiş, edememiş peygamber var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden de iman edememiş, iman etmemiş insanların akrabalarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla imanın kul için en büyük nimet, en büyük servet, en büyük lütuf olduğu hakikatini hiçbir zaman unutmamalıyız. İmanı korumak, koruyabilmek için gayret etmek kuşkusuz önemli. Bunu yapmalıyız ama bir yandan da Rabbimize el açıp yalvarıp onun desteğini talep etmeliyiz. İşte bugün Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olacağız. Zira bu ayeti kerimede bir anlamda inancın, imanın korunabilmesi noktasında bir dua öğretiliyor bize. Ve şöyle buyuruyor Rabbimiz: Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Kuşkusuz sen lütfu en bol olansın ve hapsın. Kıymetli kardeşlerim, birçok peygamber duasında mümin olarak ölmeyi, ölebilmeyi talep etmiştir. İmanı korumak, son ana kadar korumak kuşkusuz önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanınızı la ilahe illah sözü ile tecdid ediniz, yenileyiniz buyurduklarını biliriz. İslam alimlerinin görüşlerine baktığımızda da imanın azalıp eksileceğine dair görüşleri olan İslam alimlerinin varlığını biliriz. Kulun, beşerin eylemi, ibadetleri, hali, tavrı kuşkusuz imanlarının güçlenmesine, ziyadeleşmesine ve o sahip olunan imanı korumalarına kuşkusuz yardım eder. Ama bununla beraber Peygamberimiz de dahil olmak üzere hep imanın korunması, kalbin istikamet üzere kalması için peygamber dualarında görürüz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik duası malumunuzdur. Yani ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit eyle, sebat eyle diye sevgililer sevgilisi peygamberimiz dua etmiştir, yalvarmıştır. Kıymetli kardeşlerim, mümin üzerine düşeni yapmakta ama hayatın her alanında olduğu gibi imanını koruyabilmek, son nefese imanla varabilmek için Cenab-ı Allah'ın nusretini ve yardımını dilemesi önemlidir. Çünkü kalpte imanı oturtacak olan, kalbi koruyacak olan, istikamet üzere sabit kılacak olan kuşkusuz ki Cenab-ı Allah'tır. Onun lütfunu her daim isteyen insanlar olmalıyız. Zira hayat bizler için bu dünyadan ibaret değil kıymetli kardeşlerim. Biz ölümü hayatın sonu olarak görenlerden değiliz. Ölüm bizim için İki hayat arasındaki yolculuğa atılan adımdır. İçerisinde geçici olarak, fani olarak bulunduğumuz dünya hayatından ebedi hayata, ahirete doğru çıkılan yolculuğa atılan bir adım. Başlanılan seferin adıdır ölüm. Dolayısıyla sahip olduğumuz imanımızı korumalı, ömrümüzü imanla tamamlamalı, kalbimizin tekrar eğrilmeden bu hayatı tamamlamasını arzu etmeliyiz ki iman bize ahirette de ebedi alemde de lazım olacak ve imanın getirisiyle orada karşılaşmış olacağız. Zira Müslüman olarak şunu çok iyi bilmekteyiz ki Allah vaadinden de vaidinden de asla dönmez. Vaat Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın ödüllendirme sözü, vaid ise cezalandırma vaadidir bir anlamda. Cenab-ı Allah'ın vaadinden, vaidinden dönmeyeceği gerçeğinden hareketle yaptığımız amellerin mükafatıyla buluşabilmek, hata ve yanlışlarımızın yükünden arınıp Rabbimizin rahmet ve mağfiretine erişebilmek için imanımızı son nefesimize kadar korumalıyız. Korumalıyız ki Peygamber Efendimizin şu müjdesine nail olalım. Hani Allah Resulü buyuruyorlar ya, kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. Kıymetli kardeşlerim, son sözümüzün La ilahe illallah olması, kelime-i şehadetle çene kapamak böyle kolayca nasip olmaz. Bizim ortaya koyacağımız amellerimizle kendimizi o hale hazırlamamız gerekir. Zira Peygamber Efendimiz malumunuz buyuruyorlar ki temutune kema taişun, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Allah diyerek yaşayan Allah diyerek ölür. La ilahe illallah diyerek ömrünü ve gününü bereketlendiren, o kelimeyi, tevhidi ifade edip dile getirerek ömrünü tamamlar. Ama hiç buna dönmeyen dilin son anda dönmesi de oldukça zordur. Bu hakikati, bu gerçeği de unutmadan yaşamamız gerektiğini bu vesileyle hatırlatıyorum. Rabbim bizleri ömrünü son nefesine kadar koruyabilen, sahip olduğu imanla Rabbinin huzuruna gidebilecek bahtiyar kullarından eylesin. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözün yararı çok büyüktür. Yerinde söylenirse insanı yüceltir. Sözün yardımıyla insan yağız yerden göğe yükselir. Baş köşede kendisine bir yer bulur. Eğer dil sözünü söylemeyi beceremezse, mavi göktekini yere indirir.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar değerli radyo dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyenler, Meleklere İman adlı eserimizde meleklerin mahiyetiyle ilgili konuşmaya bugün devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin hangi unsurdan yaratıldıkları, mahiyetlerinin nelerden ibaret olduğu konusunda herhangi bir açıklama yer almamakta. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadise göre, melekler nurdan, cinler ateşten, Hazreti Adem ise topraktan yaratılmıştır. Meleklerin gerçek kimlik ve yapıları ile ilgili bazı farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak onların gaybi varlıklar olduğunu, gerçek mahiyetlerinin insanlar tarafından bilinemeyeceğini, bu sebeple meleklere bize bildirildiği şeklinde inanmanın yeterli olduğunu söylemek en isabetli hüküm konumundadır. Bununla birlikte meleklerin asli mevcudiyetlerinin bulunmadığı, Kur'an'da ve hadislerde melek olarak zikredilen varlıkların, tabiatta var olan bir takım maddi kuvvetler veya Allah'ın güçleri olduğu iddiası da kabul edilemez. Bu iddiaya göre tabiatta ne varsa Allah'ın gücü şeklinde anlaşılması gerekir. Mesela aslında Cebrail diye bir varlık yoktur. Cebrail Allah'ın insanla konuşması demektir. Azrail de onun hayatı durduran gücü manasına gelir. Buna bağlı olarak Allah'ın diğer melekleri de onun tabiat ve kainat üzerindeki kuvvet ve tasarruflarıdır. Ancak tabii ki sevgili dinleyenler, bu tür iddiaların benimsenmesi mümkün değildir. Çünkü Kur'an'da meleklerin insanlardan önce yaratıldıkları, Allah'ın onlarla konuştuğu, kendilerine yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirdiği, İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam ve Hazreti Meryem'le konuştukları, cehenneme gideceklerle de ahiret gününde konuşacakları, kanatlarının bulunduğu anlatılmakta. Bütün bu ve benzeri ilahi beyanlar, meleklerin birer gerçek varlık olduklarını göstermekte. Vahyi güçlü, kuvvetli, itibarlı ve güvenilir elçi olan Cebrail'in indirdiğini belirten ayetlerde, Cebrail ifadesinin yerine Allah'ın konuşması şeklinde bir tevil ileri sürmek mümkün değildir. Mesela, o, Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi nezdinde itibarlı, orada meleklerce sözü dinlenen ve kendisine güven duyulan bir elçinin getirdiği sözdür mealindeki ayetlerde, bizzat vahiy getiren hayat sahibi, akıllı ve şuurlu bir varlık olarak melek yerine sadece Allah'ın emirlerinin kastedildiğini iddia etmek, ayetlerin açık ve net anlamlarından keyfi olarak uzaklaşma sonucunu doğurur. Böyle bir şeyi caiz görmek, kelam ve fıkıh usulü açısından doğru olmadığı gibi, bütün dini değerleri sembolik ifadelere indirgeme sonucuna götürür. Meleklerde Allah'ın kendilerine vermiş olduğu olağanüstü güçlerin bulunması, onların canlı birer varlık değil de Cenab-ı Hakk'ın evrendeki güçleri oldukları anlamına gelmez. Aksi takdirde melekleri Allah'ın emirlerini yerine getiren varlıklar değil de onun emirleri, kuvvet ve güçleri olarak görmek gerekir. Bu durumdaysa pek çok ayetin anlaşılması imkansız hale gelir. Bu sebeplerle son dönemlerdeki ilmi tefsir anlayışının da etkisiyle meleklerin rüzgar, şimşek gibi tabiat güçleriyle özdeşleştirilmesi, evreni mekanik bir işleyişe indirgeme sonucunu doğurur. Aynı zamanda bu anlayış, dinin özünde bulunan aşkınlığın,

0: ve madde ötesi alemin ortadan kalkmasına, manevi rehberlik ve örneklik fonksiyonunun daraltılıp etkisiz hale getirilmesine yol açar. Kainatın sadece beş duyunun kapsamına giren nesnelerden oluşmadığı, maddi alanın mükemmel bir işleyiş için tek başına yeterli sayılamayacağı ve ruh gibi görünmeyen varlıklar sayesinde maddenin canlılık kazandığı inancını benimseyenler, ayet ve hadislerde Allah'ın mahlukatı sevk ve idare etmesine aracılık ettiği bildirilen melek türünün duyular üstü gerçek bir varlık olduğunu da kabul ederler.
1: Din ve hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde

0: şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli. Bazen güneşli. Bazen yağmurlu. Bazen sükunet. Bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen. Ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Bütün güzellikler ve övgüler Allah'a aittir. Bil ki her övgü ve hamdü sena Hakk'ın nuruna ve onun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan methü sena eğretidir. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün övgüler bir olan Allah içindir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İsrail, Suriye'nin İdlib kentindeki stratejik öneme sahip Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Sınıra 70 kilometre mesafedeki operasyon Ankara-Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükseltti. Üstelik İsrail saldırıyı Türk askerlerinin bu hava üssüne konuşlanmasını önlemek için yaptığını da itiraf etti. ABD'li Büyükelçi Tom Barak da saldırıyı doğrudan çatışma riski olarak değerlendirdi. Orta Doğu'yu ateşe veren İsrail, Gazze'deki soykırımına da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları durdurun çağrısına rağmen İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, katliamların süreceğini açıkladı. Bu meydan okumanın hemen ardından Gazze sahili hedef alındı. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi katledildi. Birleşmiş Milletler ise Gazze'nin tarımsal kapasitesinin ve insani yardım hattının tamamen çöktüğünü duyurdu. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya ait 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Ayrıca örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim petrol piyasalarını yeniden hareketlendirdi. Ateşkes ve barış ihtimaliyle bir süre gerileyen Brent petrol, taraflardan gelen çelişkili açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikle yeniden yükselişe geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel bir eğitim seti hazırladı. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu özel çalışma sayesinde kullanıcılar kitaplardaki kare konuları okutarak işaret dili videosuna erişebilecek. Teknofest Mavi Vatan, Gölcük'te deniz ve savunma teknolojilerini buluşturacak. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 37, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Gümüşhane 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

ve sizi dinliyoruz. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 7 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 7 Ağustos 1442.

0: Tarihte bugün. Yermük Savaşı 636. Arka sayfa. Günün konusu. Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir? Vakıf, bir malın maliki tarafından dini ve hayri bir gayeye ebediyen tahsisidir. Vakfın sahih olması için vakfedenin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfetmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh de Hayber'den kendi payına düşen araziyle ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, Hayber'den elime öyle bir toprak parçası geçti ki şimdiye kadar bundan daha değerli bir mala sahip olmamıştım. Bana neyi tavsiye buyurursunuz?" diye sormuş. O da "İstersen aslını kendine bırakır, menfaatini tasadduk edersin." buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer, satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara intikal etmemek üzere fakirler, akraba, köleler ve yolcular için tasadduk ettirmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh de Medine'deki Rume kuyusunu satın alıp bütün Müslümanların yararına tahsis etmiştir. Ancak kişinin malını vakfederken mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Bir hadis. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İyi bir yönetici olmak isteyen kişi şu beş şeyi kendinden uzak tutmalıdır. Acelecilik, cimrilik, hiddet, inatçılık ve yalancılık. Bunlardan uzak durmayan yöneticinin adı kötüye çıkar. O, sözünün itibarını kaybeder. Bunların en kötüsü inatçılıktır. İnatçılar büyük sıkıntı çeker. Düşmanın yapamadığını inatçı kendisine yapar. Bu durumunsa düşmandan farkı nedir? İnatçı insan kendi kendinin düşmanı olur.

0: Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli. Bazen yağmurlu. Bazen sükunet. Bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki stratejik öneme sahip Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemesi Ankara-Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükseltti. Üstelik İsrail saldırıyı Türk askerlerinin bu hava üssüne konuşlanmasını önlemek için yaptığını da itiraf etti. ABD'li Büyükelçi Tom Barak da saldırıyı doğrudan çatışma riski olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Duran, Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının yeni bir yansımasıdır, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinliklerde kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan faizsiz evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknofest 2026 kapsamında 23 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlik Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel bir eğitim seti hazırladı. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu özel çalışma sayesinde kullanıcılar kitaplardaki kare konuları okutarak işaret dini videosuna erişebilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 37, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Gümülcine 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Davranışlarını şartlara göre ayarla. Daha önce işlerin kıvamını ayarlamaktan söz etmiştik. Bu kıvam ayarında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de içinde bulunduğumuz şartları, durumu, kişileri dikkate alarak davranmaktır. Günlük hayattan bir örnek verelim. Havanın durumuna, mevsimin değişmesine bağlı olarak arabanın yoldan çıkmaması, kaza yapmaması için sürekli lastikleri değiştiriyoruz. Karlı ve buzlu havada o havaya uygun, sıcaklarda da o havaya uygun lastik takıyoruz. Bunun yegane amacı yolda düzgün gidebilmek, kazadan beladan uzak kalabilmektir. Aslında hayat imtihanımızda yapmamız gereken davranış da tam böyle olmalı. Allah'ın dosdoğru yolunda, sırat-ı müstakimde yürüyebilmek, yolda kalabilmek, yoldan çıkmamak için içinde bulunduğumuz şartlara uygun davranmayı bilmek gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutuyoruz çünkü bu ayda kulluk yolunda ilerleyebilmek ancak bu şekilde mümkün. Kurban gelince kurban kesiyoruz çünkü orada ona uygun davranmak gerekiyor. Öyle bir zaman olur ki orada susmak gerekir. Öyle de bir zaman olur ki orada susmak vebal olur, konuşmak gerekir. Öyle bir durum olur ki orada gözlerini kapatmak, bakmamak gerekir. Öyle bir durum olur ki orada gözlerini kapatmak vebal olur. Bütün dikkatimizle bakmak gerekir. Hayat imtihanımızda sırat-ı müstakim üzere dümdüz ilerleyebilmek için göstermemiz gereken tavır bu olduğu halde bizler genelde iki konuda hata yapabiliyoruz. İlk hatamız şu, durumların, konumların, şartların değişmesine dikkate almaksızın her durum ve şartta sabit ve statik davranış tarzı ortaya koymak. Bu her mevsim aynı lastiği kullanmak gibi, hep kış lastiği ya da hep yaz lastiği modunda gitmek. Muhatabımız kim olursa olsun, zaman ve zemin ne olursa olsun, şartlar nasıl olursa olsun, herkese aynı kalıp davranışı sergiliyoruz. Oysa bir davranışı bir şahıs yaptığında ona tepki göstermek gerekirken, aynı davranışı bir başkası yaptığında belki tebrik etmemiz gerekir. Söz gelimi hayatında hiç namaz kılmamış olan bir kimse, ilk defa camiye gelse, sağa sola bakarak namaz kılsa biz o şahsa bu senin kıldığın namaz hiç düzgün olmadı, bu şekilde namaz kılamazsın dersek o şahsı küstürmüş ve belki de bir daha camiye gelmesini engellemiş oluruz. Ama aynı davranışı 5 vakit namaz kılan, caminin ne olduğunu bilen biri yaparsa bu defa bu davranışı ona yakıştıramayız ve niçin böyle yapıyorsun, namazda sağa sola bakılmayacağını bilmiyor musun deriz. İkinci hatamız ise şu. Belirli bir zamanda kişiye karşı gösterilmesi gereken tavır ve durumu ayarlayamamak. Bu da yazın kış lastiği, kışın yaz lastiği kullanmak gibi. Sabit ve statik değiliz ama zamanlamada hata yapıyoruz. Peki hangi konumda nasıl tavır ve davranışlar sergilememiz gerektiğini kime, neye göre ve nasıl belirleyeceğiz? İşte peygamberin işlevi tam da burada ortaya çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yakından okuduğunuzda, onun siyer ve sünnetiyle içli dışlı olduğunuzda hangi durumda nasıl bir davranış kalıbı ortaya koymanız gerektiği çok net bir biçimde görülüyor. Onun Allah'ın Resulü olduğunun en önemli delillerinden birisi bu. Nerede ne tepki verilmesi gerekiyor bunu biliyor. Hiçbir tavır ve davranışında itidalin dışına çıkmıyor. Mesela Allah Resulü'nü hayatı boyunca hiçbir zaman avazı çıktığı kadar bağırırken çileden çıkmış bir halde görmüyorsunuz. Öfkeden köpürmüyor, kendini kaybetmiyor, sevindiğinde coşup taşmıyor, şımarmıyor, hüzünlendiğinde yaka paça yırtmıyor, ümitsiz, hayattan bezmiş, yıkılmış bir tavır içine asla girmiyor. Bir savaşta galip geldiğinde zafer sarhoşu olmuyor, bir savaşta mağlup olduğunda her şey bitti buraya kadarmış tavrına bürünmüyor. Onun hayatı kahkahalar ve çığlıklar arasında değil, tebessüm ve gözyaşı arasında mutedil bir çizgide gidiyor. Ne buyuruyordu Rabbimiz? İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Duamız. Rabbimiz hayatımızın her anında onun alemlere rahmet olarak gönderdiği elçisini örnek almayı, hayatımızı onun gösterdiği istikamet üzere yaşamayı bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: biz de sizi dinliyoruz. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 7 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 7 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Yermük Savaşı 636. Arka sayfa. Günün konusu. Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir? Vakıf, bir malın maliki tarafından dini ve hayri bir gayeye ebediyen tahsisidir. Vakfın sahih olması için vakfedenin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması

0: olması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfetmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh de Hayber'den kendi payına düşen araziyle ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, Hayber'den elime öyle bir toprak parçası geçti ki şimdiye kadar bundan daha değerli bir mala sahip olmamıştım. Bana neyi tavsiye buyurursunuz?" diye sormuş. O da "İstersen aslını kendine bırakır, menfaatini tasadduk edersin." buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara intikal etmemek üzere fakirler, akraba, köleler ve yolcular için tasadduk ettirmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh de Medine'deki Rume kuyusunu satın alıp bütün Müslümanların yararına tahsis etmiştir. Ancak kişinin malını vakfederken mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Bir hadis. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Cenab-ı Hak seni bir avuç toprakken nasıl insan yarattı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve böyle tanımak gerek. Hakikat aleminin canlıları bu alemde an olur, Hazreti Musa'nın asası gibi ejderha oluverir. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir, ilahiler okur, demir onun avucunda mum gibi yumuşar. An olur, rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim'e gül bahçesi olur. Ay, Hazreti Muhammed'in bir işaretini görür, ikiye ayrılır. Peygamberimizin ayrılığından ötürü hannane direği akıl fikir sahibi olur. Duyan ve düşünen bir varlık gibi inler, feryat eder. O halde bu dünyada her şey canlıdır. Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış, onun söze gelmesi tesbihi sayılır.

ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki stratejik öneme sahip Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemesi Ankara-Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükseltti. Üstelik İsrail saldırıyı Türk askerlerinin bu hava üssüne konuşlanmasını önlemek için yaptığını da itiraf etti. ABD'li Büyükelçi Tom Barak da saldırıyı doğrudan çatışma riski olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Duran, Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının yeni bir yansımasıdır, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinliklerde kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan faizsiz evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknofest 2026 kapsamında 23 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlik Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel bir eğitim seti hazırladı. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu özel çalışma sayesinde kullanıcılar kitaplardaki kare konuları okutarak işaret dili videosuna erişebilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 37, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Gümülcine 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Eski bir hikayede çürümekte olan bir manastırdan bahsedilir. Manastır, kasvetli bir umutsuzluğun pençesindedir. Oradan geçmekte olan bir keşiş kısa bir mola verir ve size verilecek bir nasihatim yoksa da Mesih'in aranızda olduğunu unutmayın der. Keşişler bu açıklamadan etkilenip dehşete düşerler. Günler geçer, bu ifadeler zihinlerinde yankılanır durur. İçimizden biri Mesih. Birbirlerine büyük bir saygı ve nezaketle davranmaya başlarlar. Çünkü aralarında insan suretinde bir elçi vardır ve o sonsuz bir saygıyı hak etmektedir. Hayatı yepyeni bir biçimde görmeye başlamalarıyla her şey değişir. Manastıra umut ve güzellik hakim olur. Her insanı Hızır bilmek derler bizde. İnsanın eşrefi mahlukat kılınıp ona Rabbin ruhundan üflenmesiyle kıymetlenmiştir insan Hakk'ın nazarında. Bu yüzden varlığın esasını aşk olarak görmüş sufiler. Temel vasfı rahmet olan Mevla'ya aşk ile bağlanmayı esas almışlar. Rahmet, aşk, şefkat ve merhamet gibi üç temel unsuru kucaklayan bir uluhiyet vasfıdır. Aşkın yaratandan yaratılana uzanışına rahmet, yaratılandan yaratana arz ediliş haline ise muhabbet ve kulluk denir. Kuluna şefkat nazarıyla bakan, onların ihtiyaçlarını, taleplerini, temennilerini lütuflarıyla tamama erdiren bir kudretin değer verdiğine kim ne hadde değersizleştirebilir? Aziz dinleyenler, yaşadığımız çağın en büyük hastalığının değersizlik olduğunu vurgulamış bir düşünür. Değer ölçüsünün insanın varoluş kazanımlarına değil de sahiplik iddialarına yoğunlaştığı bir dünyada değersizlik bir kader gibi yakalıyor insanı. Allah katındaki makbuliyetin insani bilinçle takvaya giden yolda olduğunu bilme yetmiyor, bizatihi eyleme geçirilmesi de gerekiyor. Bu anlamda değer bulma, değer görme, değer verme hepimizin arzuladığı bir durum. Değerli olmak, değerli bulunmak ümidiyle.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 7 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 7 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Yermük Savaşı 636. Arka sayfa. Günün konusu. Kişinin mallarını tümüyle vakfetmesi caiz midir? Vakıf, bir malın maliki tarafından dini ve hayri bir gayeye ebediyen tahsisidir. Vakfın sahih olması için vakfedenin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfetmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh de Hayber'den kendi payına düşen araziyle ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, Hayber'den elime öyle bir toprak parçası geçti ki şimdiye kadar bundan daha değerli bir mala sahip olmamıştım. Bana neyi tavsiye buyurursunuz?" diye sormuş. O da "İstersen aslını kendine bırakır, menfaatini tasadduk edersin." buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer satılmamak, hibe edilmemek, mirasçılara intikal etmemek üzere fakirler, akraba, köleler ve yolcular için tasadduk ettirmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh de Medine'deki Rume kuyusunu satın alıp bütün Müslümanların yararına tahsis etmiştir. Ancak kişinin malını vakfederken mirasçıların mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Bir hadis. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken, ve siz

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
2: Herkese hayırlı günler dilerim efendim. Ben Mürşit Ekmel Aybek, Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programıyla tekrar karşınızdayız. Evet, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde çocuğun davranışı çoğu zaman kelimelerle ifade edemediği duyguların taşıyıcısıdır demiştik. Bugün ise bu davranışlara bizim nasıl karşılık vereceğimizi ve en önemlisi kendi duygularımızı nasıl düzenlememiz gerektiğini konuşacağız. Çünkü çocuk duygusunu yönetebilmeyi, duygusunu düzenleyebilen bir yetişkinden öğrenir. Ebeveynin duygusu çocuğa nasıl bulaşır diyerek başlayalım efendim. Bir çocuğun ağlamasında, öfkesinde, kaygısında çoğu zaman yetişkinin duygusunun izi vardır aslında. Bizim sesimizin tonu, nefesimizin ritmi, hatta yüzümüzdeki ifade, hepsi çocuğun iç dünyasına doğrudan geçer. Yani çocuk sadece sözümüzü duymaz, kalbimizin ritmini de duyar. Bu yüzden bugün şunu soruyor olacağız: ben kendi duygumu nasıl düzenlemeliyim? Pek çok anne babadan benzer cümleler duyarız. Çocuğum ağlayınca içim daralıyor. Çocuğum bağırınca ben de ona tepki veriyorum. Çocuğum öfkelenince dayanamıyor, ben de öfkeleniyorum. Peki neden? Çoğu zaman ebeveyn çocuğun davranışını bir duygu ifadesi olarak değil, bir saygısızlık, kontrol kaybı ya da kendisine yönelmiş bir tehdit olarak algılar. Çocuk bağırdığında ebeveyn bunu "bana karşı geliyor, sözümü dinlemiyor, otoritem sarsılıyor" şeklinde yorumlayabilir. Bu algı ebeveyni daha sert bir dil kullanmaya ve durumu hızlıca bastırmaya iter. Oysa çocuğun bağırması çoğunlukla bir meydan okuma değil, taşan bir duygunun sadece bir dışa vurumudur. Ancak ebeveyn kendi iç dünyasında bu davranışı tehdit olarak algıladığında, bedeni ve duyguları da alarma geçer. Böylece çocuk sakinleşmeden önce ebeveynin sinir sistemi harekete geçer. Bir diğer önemli neden ise şu diyebiliriz: çocuğun duyguları ebeveynin kendi bastırılmış ya da düzenlemekte zorlandığı duygularını tetikler. Çocuğun ağlaması ebeveynin geçmişte yalnız kaldığı bir anıyı, öfkesi ebeveynin kendi öfkesine izin verilmediği dönemleri hatırlatabilir. Bu durumda ebeveyn çocuğun duygusuna değil, kendi içindeki eski bir yaraya tepki verir aslında. Ayrıca yorgunluk, zihinsel yük, günlük stres ve iyi ebeveyn olmalıyım baskısı ve kontrol ihtiyacı da tetiklenmeyi artıran en önemli faktörler arasındadır. Ama pedagojik açıdan baktığımızda şunu söyleyebiliriz: ebeveyn çocuğun duygusunu regüle edemediği anlarda aslında kendi duygu düzenleme sınırına çarpar. Bu yüzden çocuk sakinleşmeden önce ebeveynin sakinleşmeye ihtiyacı vardır. Çocuk bağırdığında asıl soru şudur: bu davranış bana ne yapıyor değil, çocuğum hangi duygunun içinde ve ben ona burada nasıl eşlik edebilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Ebeveyn sakin kaldığında çocuk da zamanla sakinleşmeyi öğrenir. Çünkü çocuk duygusunu değil, ebeveynin verdiği karşılığı model alır. Çünkü çocuğun davranışı çoğu zaman bizim içimizdeki eski bir duyguyu tetikler. Duyduğumuz öfke aslında bugüne ait değildir. Belki kendi çocukluğumuzdan gelen bir kırgınlığı, belki yorgunluğun ağırlığını, belki de yetişememe kaygısını harekete geçiriyordur. Yani aslında çocuk bizi kızdırmaz, çocuk bizi yüzleştirir. kendimizle yüzleştirir. Peki, böyle durumlarda ne yapacağız? Böyle durumlarda duygu düzenleme adımlarına ihtiyacımız var. Ve şimdi bunun ilk adımını konuşalım. Bunun ilk adımı nefes. Çünkü nefes duygunun kapısıdır. Çocuğumuz bağırdığında biz hızlı nefes alırsak bedenimiz alarm haline geçer. Ama bir kez, sadece bir kez derin bir nefes aldığımızda beyin sakinleşir, kalp yavaşlar. Duygunun bedenimize hakimiyet kurmasına dur deriz. Ve ikinci adımımız mesafe. Bazen çocuğun davranışı o kadar yoğun gelir ki hemen tepki vermek isteriz. Fakat duyguyu düzenlemek için küçük bir iç mesafe gerekir. Bu odadan, o ortamdan çıkmak değildir. Bu duygunun içine düşmeden bir adım geri durmak demektir. O anda kendimize şu soruyu sormaktır. Şu anda benim duygum ne? Ve çocuğumun duygusu ne? Bu soruyu sorabildiğimiz anda reaksiyondan çıkıp regülasyona geçeriz. Yani o an artık bağıran bir çocuğa refleksle karşılık veren bir yetişkin değil, durabilen, duygusunu fark eden ve çocuğun ihtiyacına bilinçli şekilde eşlik edebilen bir ebeveyn haline geliriz. Çünkü bu soruyu sormak, otomatik tepkiden bilinçli farkındalığa geçmek demektir. Artık yalnızca çocuğun davranışına refleksle karşılık vermeyiz, kendi iç dünyamıza da bakmaya başlarız. Bu esnada bedenimizdeki alarm hali yavaşlar, sinir sistemi tehditten ilişkiye doğru yön değiştirir. Reaksiyon halindeki ebeveyn, geçmiş ebeveynlerinin ve yoğun duygularının etkisiyle hareket eder. Regülasyona geçtiğimizde ise dururuz, fark ederiz ve seçme hakkımız yeniden ortaya çıkar. Şu an ne oluyor? Şu anda ne yapmalıyım diye sorabilmek, duygunun bizi yönetmesini değil, bizim duyguyla temasa geçmemizi sağlar. Bu küçük duraklama çocuğun da sinir sistemine şu mesajı verir. Buradasın, güvendesin ve bu duyguyu birlikte taşıyabiliriz, bu sorunu birlikte çözebiliriz. Pedagojik olarak bu an çok kıymetlidir. Çünkü çocuk en çok bu anlarda öğrenir. Karşısındaki bağıran bir yetişkin değil, kendini tutabilen, düşünebilen ve duygusunu düzenleyebilen bir yetişkindir. Kısacası şu anda benim duygum ne ve çocuğumun duygusu ne? Bu soruları sorabildiğimiz an kontrolü çocuktan almak değil, ilişkiyi yeniden kurmak için kapı aralanmış olur. Ve gelelim üçüncü adıma, niyet. Biz çoğu zaman davranışı düzeltmek için konuşuruz. Ama çocuk düzeltilme niyetini fark ettiğinde savunmaya geçer. Yani bu düzeltme niyetini çocuk kendine müdahale olarak görür ve karşı tepki verir. Bu yüzden niyetimizi şöyle değiştirebiliriz. Şu anda çocuğuma zarar vermek için değil, ona destek olmak, onu anlamak için konuşacağım. Bu niyet sesimizin tonunu bile değiştirir. O sertlik, kaygı, endişe gider, yerine kararlılık ve şefkat birlikte gelir. Evet, şimdi de gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Çocuk öfkeyle ağlar bağırır. Anne veya baba gerilir. Yeter artık susmanı istiyorum diye bir tepki verebilir. Çocuk da ya duygusunu bastırarak susar ya da daha da öfkelenir. Ve o an iki tarafında duyguları birbirine karışır. Peki böyle bir sahnede çocuğun ihtiyacı nedir? Beni sakinleştir, yanımda ol. Bu duygu bana ağır geldi. Peki ebeveynin ihtiyacı? Biraz nefes alayım, kendimi toparlayayım. Yani her ikisi de düzenlemeye ihtiyaç duyar. ve yetişkin, biraz önce bahsettiğimiz adımları sergileyip kendi nefesini düzenlediğinde çocuk da anne ve babanın ritmine uyumlanmaya başlar. Şunu daima hatırlayalım. Ebeveynin sesi çocuğun iç sesi olur. Biz çocuğumuza bağırdığımızda çocuğun zihninde şu kayıt oluşur. Ben yanlışım, ben yetersizim, ben beceriksizim. Buna çocuk kalben inanmaya başlar. Ama biz sakin ve kararlı bir tonla konuştuğumuzda çocuk şunu duyar. Zorlanıyorum ama kendimi güvende hissediyorum. Bu süreci şu dört adımla özetleyebiliriz. Çocuğun davranışını anlamak ve süreci sağlıklı sürdürebilmek için dört temel ilke. Birincisi, önce nefes, sonra söz. İkincisi, önce mesafe, sonra davranış. Üçüncüsü, önce anlama, sonra çözüm. Dördüncüsü, önce sakinlik, sonra rehberlik. Bu dört ilke aile içindeki pek çok çatışmayı daha başlamadan bitirir. Çocuklar bazen söylediklerimizi tam olarak anlayamaz. Ama hissettiğimizi anında hissederler. Bilim buna ayna nöron sistemi der. Yani çocuk yetişkinin duygusunun bir yansımasıdır. Bu yüzden şunu sakince söyleyebiliriz. Ben sakinleşirsem çocuğum da sakinleşir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, geldik bugünkü programımızın sonuna. Bugün şunları konuştuk. Çocuğun duygusunu düzenleyen şey yetişkinin duygusal zemini ve iç ritmidir. Biz kendi duygumuzu düzenlediğimizde çocuk da kendi duygusunu düzenlemeyi öğrenir. Bir sonraki bölümde şu sorunun cevabını arayacağız. Ebeveynin davranışı çocuğun kişilik gelişimini nasıl şekillendirir? Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmesi devam etsin dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dua Allah'ın ihsanıdır. Güç yetiremiyorsan lütuf Kâbesine uçup çaresizliğini çare kılana arz et. Çünkü ağlayıp inlemek güçlü bir sermayedir. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim buyuruyor. Nimetlerine şükretmedikleri, hatta

çok yanlış işler yaptıkları halde kullarına hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim, ey büyükler büyüğü, senin bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Başlangıçta bu duayı sen emrettin. Yoksa toprak ehli buna nasıl cüret ederdi? Ey bizi hayrete düşüren Rabbim! Bize duayı emrettiğine göre duamızı kabul eyle.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar. Az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki stratejik öneme sahip Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemesi Ankara-Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükseltti. Üstelik İsrail saldırıyı Türk askerlerinin bu hava üssüne konuşlanmasını önlemek için yaptığını da itiraf etti. ABD'li Büyükelçi Tom Barak da saldırıyı doğrudan çatışma riski olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Duran, Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının yeni bir yansımasıdır, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il müdürlüklerine yeni kuralların sıralandığı bir genelge gönderdi. Buna göre artık öğretmenler önlük giyecek. Veliler randevu almadan okula giremeyecek. Okullarda bahçe görevlileri istihdam edilecek. Öğrencilere cep telefonu yasağı da devam edecek. Yeni dönemde mezuniyet törenleri ve diğer etkinliklerde kurul onayından geçmek zorunda. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan faizsiz evlilik desteğinde şartlar yeniden düzenlendi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknofest 2026 kapsamında 23 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlik Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, işitme engelli vatandaşların sahih ve güvenilir dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla özel bir eğitim seti hazırladı. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu özel çalışma sayesinde kullanıcılar kitaplardaki kare konuları okutarak işaret dini videosuna erişebilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 37, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 25, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne ve Gümülcine 31, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir vakit diliyoruz. Zira cuma akşamındayız. Cuma bayramımızın hem de başladığı akşamda hem de o dakikalardayız efendim. 20 Ağustos Perşembe gününde, Perşembe akşamında, Cuma bayramımızın akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim günümüzü, vaktimizi huzurlu, sağlıklı, bereketli eylesin. Tabii ki bol dualı eylesin. Dualarınızda olmak duasıyla efendim, dualarınızı bol bol istirham ediyoruz sizlerden. Mesajlarınızı bekliyoruz, istek eserlerinizi bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz, dualarınızı da bekliyoruz haliyle. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım, ardından mesajlarınızla devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar başlıyor efendim, hoş geldiniz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz ve hemen şöyle programımızın ilk mesajlarına bakalım. İlk selamları almaya başlayalım efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey, Balıkesir'den Halil, sizleri severek takip ediyoruz. Eşref Ziya'dan hasret güllerini bütün İslam alemine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kayseri'den Veli Çift, aşkın ile aşıklar yansın ya Resulullah eserini yayınlar mısınız? Yayınlarsanız memnun oluruz. Hayırlı cumalar, selamlar ve dualarla teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Değerli Diyanet Radyo çalışanları, Sakarya'dan Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Sıradaki eseri Kabe'nin yollarında olarak istiyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi ve selamlarınızı bekliyoruz efendim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Hemen mesajlarımıza bakacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacer, Büşra, Ayşe, Ömer ve Sena için Talal Bedru eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Erzurum'dan Muhammed Furkan, Lermi, Muhammed Mustafa Adır ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay gelsin. Almanya'dan Sakaryalı Nurullah, sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerin armağanı olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim bizler de sizlere. Hemen sıradaki güzel istek eserinizi sizlerle buluşturalım. Ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Bekliyoruz istek eserlerinizi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen mesajlarınızla birlikte programımıza. Eskişehir'den Tuğba. Tüm dinleyenlere çok selam olsun. Cuma gecemiz mübarek olsun. Amin efendim. Sıradaki eser kıymetli eşim için yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Konya'dan tüm Türkiye'ye selam olsun. Sıradaki eser eşim, çocuklarım ve mazlum tüm coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimize armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Konya'dan Ömer Bozbıyık. Çok teşekkür ediyoruz. Uzunca süredir yazamayan dinleyicilerimiz mesajlarınızı bekliyoruz. Sessiz dinleyicilerimiz mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Sizlerin de buyursunlar.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar Ankara'dan Nurefşan Mızrak. Ben tüm dinleyenlere selam olsun. Güzel aşık eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Bursa'dan selamlar canım babam için. Derman arardım derdime ilahisini. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İsmim Ali Sezer. Uzun yol tır şoförüyüm ve şu an Niğde Adana otoyolunda Adana'ya gidiyorum. Yolunuz açık olsun. Şoförlerimize selam olsun. Bütün şoförlerimize selam olsun efendim. Yolunuz açık olsun. Tüm meslektaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum diyor. Yayınlarınızı severek takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm Müslüman alemine selam olsun. Cumamız mübarek olsun. Amin. Amin efendim. Hemen dinletelim yine. Sıradaki güzel eserimizi buluşturalım sizlerle. Ardından tekrar devam edeceğiz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen devam edelim. İyi çalışmalar diliyoruz. Çağatay Bey teşekkür ediyoruz efendim. Çankaya Dikmen'den yazıyorum. Hacı Kaplan, keyifle dinliyoruz sizi. Bizim için de bir eser yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Bütün eserlerimiz sizlere darmağındır. Kırıkkale'den Ayşe, mutfakta yemek yaparken dinliyoruz sizi. Ben Annemin Rüyasıyım adlı eseri istiyorum. Bütün Diyanet Radyo çalışanlarına gelsin. Eşime gelsin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Gazi Mahallesi'nden yazıyorum. Ömer ben, sizden Murat Belet'ten Bir Yanımız Gazze eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Erzurum Huzur Oto'dan Murat ben. Sıradaki eser Atilla Usta ve Hakan Usta'ya armağan olsun. Yayınlarsanız memnun oluruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bütün esnafımıza, özellikle sanayide bizleri dinleyen bütün değerli esnafımıza bolca hayırlı bereketli akşamlar, bol kazançlar diliyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün eserlerimiz armağandır. Özellikle Erzurum dadaşlarımız, selam olsun her birinize.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hemen devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Yavuz Enes Bozbuyuk ben. Buyursunlar efendim. Sıradaki eser Biricik Annem, Aslan Babam ve Kardeşlerim için istiyorum. Konya'dan herkese selam olsun. Hayırlı akşamlar. Bizden de Konya'mıza selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar. Cuma gecemiz mübarek olsun. Amin efendim. Hayırlı akşamlar. Kütahya Abaş Köyü'nden Hatice ben. Ağlaya ağlaya yansın yüreğim eserini yayınlarsanız çok sevinirim. Ve bu eser canım aileme gelsin. Babamı, annemi, kardeşimi çok seviyorum. Yayın ruhuma çok iyi geliyor. Ne mutlu bize. Hepinizden Allah razı olsun. Amin efendim cümlemizden. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hem size hem bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine Gaziantep'ten Ayşe Yıldız. Sami Sami Özer'den Seyrettin Muhammed eserini istiyorum. Bütün Müslümanlara, Diyanet Radyo dinleyenlerine ve Umre'de olan oğlum Abdülkerim'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim istek eserlerinizi de sonrasında devam edelim.

Efendim devam ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Kocaeli'den Özlem ben. Terasta otururken dinliyorum programınızı. Rabbim umduklarımıza nail eylesin. Amin efendim. Bir gün gelir eserini canım eşim için yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey. Allah-u Teala cümlemize iki cihanda saadet lütfeylesin. Amin. Erzurum'dan İmam Hatip Gökhan Lermi Agah'tan Erzurum kilidi eserini eşim evlatlarım Muhammed Furkan Hasan Can Betül ve sevdiklerimize armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Esra ben, sizlerden aşkın sardı ilahisini rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen istek eserlerinizi buluşturalım sizlerle, ardından tekrar bekliyoruz mesajlarınızı, devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamünaleyküm. Aleykümselam. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. İyi yayınlar, saygılar, teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Ankara Sincan'dan Ayşe Nur. Her akşam evimize misafir olmanız bizleri mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Ne mutlu bize. İyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız. Mesut Şimşek, affet Allah'ım eserini sizlere ve sevenlere armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Annem Nimet Meral için bize dervişler geldi eserini yayınlar mısınız? Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Sizler de efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz istek eserlerinizi, selamlarınızı, mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hemen şöyle bakalım. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Adana Tufanbeyli'den Sariye, buradan sizlere annem, babam, kız kardeşim. Kız kardeşim Maşiten'in sizlere selamını iletiyorum ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Bizden de bol bol selam iletiniz efendim. Sıradaki eser bütün Demirhan ailesine gelsin. Dinleyicilerinize ve çok değerli kardeşim Mehmet Akif'e armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Sevda ben, Adana'dan ütü yaparken radyoya kulak vermekteyim. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki eser de eşim Akif'e armağan olsun. Teşekkürler. Hemen dinletelim eserlerimizi, ardından devam edelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Efendim hayırlı akşamlar devam ediyor. Hemen şöyle bakalım yeni saatimiz itibarıyla. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli akşamlar olsun. Alper'den bize rahmet lazım eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Adana'dan selamlar. Zeliha ben. Adana'ya bolca selam olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Çağatay Bey, Mükremin Şaraplı ben sizlerden. Sizleri Trabzon Ars'ın Yeşil Yalı sahilinden keyifle dinliyoruz. Sıradaki eseri de bütün Karadenizli hemşehrilerimize ve Bursa'daki oğlum Mert'e, yanımdaki oğlum ve kızıma armağan ediyorum. Zulmün zirvesine çıkan İsrail'e destek veren ürün ve hizmetleri boykot etmeye devam ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Özgür Filistin'e, Özgür Gazze'mize selam olsun. Boykota devam olsun her daim. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Hayırlı akşamlar. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi bekliyoruz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80.

devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Diyanet Radyomuzu severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bütün dinleyenlere, çalışanlara, sonrasında Çankırı'daki annem ve babama selam gönderiyorum. Aleyküm selam. Taner Yüncüoğlu'ndan Ya Muhammed eserini sevdiklerim için istiyorum. Hayırlı çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm herkese. Aleyküm selam. Sapanca'dan Ayşe Kuşum Cici Bey ile sizleri dinliyoruz. Yayında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Yine sırada çok güzel istek eserlerimiz var. Hemen onlardan bir tanesiyle daha sizleri baş başa bırakalım, ardından devam edelim.

Devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Rabbimiz tüm hastalara şifa versin. Amin. Cumamız mübarek olsun. Selamlar, teşekkürler ve aleyküm selam. İyi yayınlar diliyoruz. Eskişehir'den selamlar gönderiyorum. Cuma akşamımız mübarek olsun. Amin efendim. Aleyküm selam. Canu Dil'den eserini bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de armağanımız olsun Çağatay Bey. Hoşçakalınız. Sizler de efendim. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki istek eserimizi. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Ünal Güzel. Ünal Güzel, evet. Ünal Güzel ben. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Dön Allah'a adlı eser istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. İstanbul Büyükçekmece'den Hacer Çakır. Teşekkürler efendim. Sıradaki eseri armağan edelim sizlere. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Bursa'dan Ahmet Mesut Yetim. Pilot koltuk fabrikasında sizi dinleyerek çalışıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sonsuzluk çağrısı eserini dinleyen herkese yayınlarsanız sevinirim. Selamlar ve dualarla kalınız. Allah razı olsun sizler de efendim. Hemen sıradaki eserimizi buluşturalım. Bütün dinleyicilerimize armağan edelim. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar İzmir Kahramanlar'dan Sultan kardeşim Nurşen'e ve Zübeyde'ye sıradaki eseri armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı bereketli yayınlar diliyoruz. Kırıkkale'den Duran Ulukaya, Keskin Kevenli köyü sakinlerine selam olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm, Kayseri'den Mustafa ben. Evime doğru çıktığım bu yolculukta sizden Mescid-i Aksa'yı gördüm. Düşümde eserini rica ediyorum. Tüm ekibe selam olsun. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo çalışan ve dinleyicilerine. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Hemen sıradaki eserimizi dinletelim. Ardından programın son bölümünde kulaklarınızda olacağız.

Efendim hemen şöyle bakıyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz değerli Diyanet Radyo çalışanlarımıza. Konya'da olan eşim demek istediniz galiba. Ayşe ve kızım Hilal ve oğlum Salihcan. Benim adım Dertli Dolap eserini yayınlarsanız seviniriz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Eserleriniz çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyomuza selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ve geldik programımızın sonuna. Bizler Aylar Süren'in sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında kavuşmak, buluşmak duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Cuma gecemiz mübarektir. Bizleri mübarek eylesin. Dualarınızda olmak duasıyla. Hayırlı cumalar şimdiden. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Onun torunu, ben Çamlı Bel, ben Bolu'yum. Ben dünlerin yarını, Köroğlu'nun torunu. Ben Çamlı Bel, ben Bolu'yum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır.

0: günün duası.
1: Ebu Said anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir giysi giydiği zaman o elbisenin ismini söyler ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, sana hamdolsun. Bunu bana sen giydirdin. Senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve şerde kullanılmasından da yalnızca sana sığınıyorum.

aşkın bahtına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen.

Henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere peygamberin mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin" diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım" diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan" demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hazreti Yusuf'un Gizemli Rüyası. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesinde Yusuf'un gördüğü gizemli rüya artık babası tarafından da biliniyordu. Yusuf o gece her zamanki gibi uykuya daldı. Uykusunun en güzel yerinde bir rüya gördü. Çok güzel bir bahçede, yüksekçe bir yere konulmuş, süslü bir tahtın üzerindeydi. Her şey sanki ayaklarının altındaydı. Şaşılacak şekilde gökyüzünde güneşle beraber ay ve yıldızlar da görünüyordu. Derken güneş, ay ve yıldızlar onun önünde yan yana dizildiler. Hazreti Yusuf bu heyecan verici manzarayı izlerken güneş, ay ve yıldızlar onun önünde secde eder gibi saygıyla eğildiler. Yusuf gördüğü bu ilginç rüyanın etkisiyle uyandı. Rüya bütün ayrıntılarıyla aklındaydı. Onun uyanıp yatağında düşünceli bir şekilde oturduğunu fark eden Hazreti Yakup yanına oturdu. Başını okşadıktan sonra "Bana anlatmak istediğin bir şey var mı?" diye sordu. "Evet babacığım, çok ilginç bir rüya gördüm. Allah hayırla sonuçlandırsın. Ne gördün rüyanda? Anlat bakalım." Yusuf tane tane anlatmaya başladı. Hazreti Yakup bu rüyanın ne anlama geldiğini hemen anladı. Rüyadaki 11 yıldız Yusuf'un kardeşleri anlamına geliyordu. Güneş ve ay da babası olarak kendisine ve eşine işaret ediyordu. Bu rüya Allah'ın Hazreti Yusuf'a yapacağı ikramların habercisiydi. Yusuf bir gün yüksek bir makama gelecek, kardeşleri de bir gün ona saygı göstermek zorunda kalacaktı. Hazreti Yakup Yusuf'un rüyasına çok sevindi. Fakat oğullarının bu rüyaya aynı tepkiyi vereceklerinden emin değildi. Bu yüzden Yusuf'u uyarma ihtiyacı hissetti. "Yavrucuğum, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma." Yusuf babasının bu tepkisine bir anlam veremedi. Daha önce kardeşleri gördüğü rüyayı babalarına anlatmış, babaları da rüyalarını yorumlamıştı. "Babacığım, gördüğüm rüya kötü mü?" "Hayır oğlum, son derece güzel bir rüya görmüşsün. Rabbin seni güzel vazifeler için hazırlıyor. Babam İshak ve dedem İbrahim'e büyük nimetler verdiği gibi sana da nimetini tamamlayacaktır. Ve halasının Yusuf'u babasından istemesi üzerinden birkaç hafta geçti. Halası bu süre zarfında Kenan kanunlarına göre Yusuf'u nasıl alabileceğini düşündü. Kardeşi Hazreti Yakup'un Yusuf'u isteyerek kendisine vermeyeceğinden emindi. Fakat öyle bir şey yapacaktı ki Hazreti Yakup Kenan kanunlarına göre Yusuf'u ona teslim etmek zorunda kalacaktı. O da Yusuf'la biraz ilgilendikten sonra tekrar babasına teslim edecekti. Sonunda ne yapacağına karar verdi. Düşündüklerini gerçekleştireceği günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Bir gün Yusuf'u arkadaşlarıyla oynarken görünce onları bir süre hayranlıkla izledi. Onun mutlu olduğunu görmek halasını çok sevindirdi. Tasarladığı planını devreye koymak için uygun zamanın geldiğine karar verip gülümsedi. Az sonra arkadaşları yorulup dağılmak istediklerinde Yusuf halasıyla göz göze geldi. Halasının şefkat dolu kucağına doğru koştu. Hazreti Yakup onları uzaktan izliyordu. Yusuf ve halası ona uzaktan el sallayarak yürümeye başladılar. Eve ulaştıklarında halası Yusuf'un sevdiği yiyeceklerden ikram etti. Yusuf halasının verdiği sütü içtikten sonra halası "Bak sana ne göstereceğim. Babam İshak peygamberin kemerini görmek ister misin?" "Evet, görmek isterim, hem de çok." Halası yüksekçe bir yere koymuş olduğu sandığı özenle indirip dikkatlice açtı. İçinde çok güzel kokan bir bohça vardı. Yusuf'un heyecanı giderek artıyordu. Halasının açtığı bohçada deriden yapılmış, üzerinde çok zarif işlemeler bulunan güzel bir kemer vardı. Yusuf küçücük elleriyle kemeri dikkatli bir şekilde incelemeye başladı. Ona hayran kalmıştım. Halası onun çok etkilendiğini anladı. İstersen onu takabilirsin. Sahi mi? Tabii. Neden olmasın? Ama istersen kimse görmesin diye kemeri gömleğinin altına bağlayalım. Ne dersin? Yusuf hemen gömleğini kaldırdı. Halası kemeri Yusuf'un iç gömleğinin üzerinden güzelce bağladıktan sonra gömleğini indirdi. Bu kemer bir süreliğine sende kalabilir. Ama kaybetme, tamam mı? Merak etme, kaybetmem hala. Yusuf heyecanla arkadaşlarıyla tekrar oynamak üzere dışarı çıktı. Aradan bir süre geçtikten sonra Yusuf'un halası Hazreti Yakup'un yanına gitti. Yusuf'un halası sözlerini özenle seçiyordu. Yalan söylemeden Hazreti Yakup'a kemerin çalınmış olabileceği ihtimalini düşündürdü. El birliğiyle kemeri aradılar ama hiçbir yerde bulamadılar. Onların bir araya toplandığını gören Yusuf da yanlarına gelmişti. Halası yanına gelen Yusuf'a sevgiyle sarılırken ellerini onun beline doladı. O anda fark etmiş gibi, işte dedi. Kemer burada, Yusuf'un belinde. Yusuf'un gömleğini yukarı kaldırıp kemeri oradakilere gösterdi. İşte gözlerinizle görün. Oradakilerden birisi ona tepki gösterdi. Ne yani? Kemeri Yusuf mu çaldı? Hayır dedi halası. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Ben kemerin Yusuf'un belinde olduğunu söylüyorum sadece. Oradakiler bunun ne anlama geldiğini biliyor ama ne yapacaklarını kestiremiyorlardı. Kararı Hazreti Yakup verecekti. Yusuf'un halası, bu davranışın karşılığını benden iyi biliyorsun değil mi kardeşim dedi. Az önce kardeşinin Yusuf'la beraber eve gittiklerini gören Hazreti Yakup onun ne yapmak istediğini anlamıştı. Kız kardeşi ne yalan söylüyor ne de Yusuf'u hırsızlıkla suçluyordu. Ama bu durumda Kenan kanunlarına göre Yusuf'un bir süre onda kalması gerekiyordu. Hazreti Yakup'un suskunluğunu kabul anlamında yorumlayan kardeşi, merak etme abicim, ona gözüm gibi bakacağım, emin olabilirsin. Asla sana Yusuf'un hasretini yaşatmayacağım. Yusuf halasının yanında kalırken Hazreti Yakup yine günlük olarak ibadetlerini ve dualarını yapıyor. Oğullarına nasihat ederek Mera'ya gönderiyor ve halkın sorunlarıyla ilgileniyordu. Halası Yusuf'la çok güzel vakit geçiriyordu. Ona bildiği dualardan öğretiyor ve öğüt verici hikayeler anlatıyordu. Hazreti Yusuf'un elinden tutarak sık sık Hazreti Yakup'un yanına getirmeyi de ihmal etmiyordu. Bir gün Hazreti Yusuf arkadaşlarıyla oynarken evden biraz uzaklaşınca halası onu göremedi ve kayboldu zannederek çok telaşlandı. Yusuf'un arkadaşlarıyla oynadığını öğrendiğinde derin bir nefes aldı. Derhal oraya gidip Yusuf'u bağrına bastı. Benzer bir hadise bir daha yaşanmasın diye elinden tutup Yusuf'u babasına götürdü. Yusuf'u sana getirdim kardeşim. Bir süreliğine de olsa onun bana can yoldaşı olmasına izin verdiğin için teşekkür ederim. Yaptığım planın farkında olduğunu da biliyorum. Hilemi yüzüme vurmadın ve Yusuf'u bana verdin. Ona iyi bak kardeşim. Allah'ın onu çok büyük makamlara getireceğine inanıyorum. Hazreti Yakup ise, o halde neden çok kaygılandığımı anlamış olman lazım kardeşim.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Masal Karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي

0: صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، senin yüce rızanı kazanmak ümidi ve maksadıyla ilahi kelamından Sure-i Yasin'i okuduk. Okumuş olduğumuz bu Sure-i Celile'nin sevabını öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle, kendilerini haberdar eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin şefaati uzmalarına ulaşabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eyle. Ezvacı tahirat olan mübarek annelerimizin, ehli beytin, evladi Resulün ve ashab-ı kiramın da ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yine okumuş olduğumuz Sure-i Celile'nin sevabını şu fani alemden dar-ı bekaya irtihal eden bütün geçmişlerimizin ruhlarına îsâl eyle. Geçmişlerimizin ruhlarını şad ve mesrur eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi, hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağı kıyametin o dehşetli gününde bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati uzmalarına nail eyleyip kendisiyle birlikte cennetine girebilmeyi, cemalullahı seyran edebilmeyi hepimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an ile kalplerimizi hidayete erdir. Bizleri ve bizlerden sonra gelecek olan nesillerimizi Kur'an'ın yolundan, İslam'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı setreyle. Bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennemin azabından mahfuz ve masun eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Yasin ve Dua.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Hatta Reyhanlar, selamun aleyküm. Ben Sedat.
1: Ben Murat.
2: Ben Semra.
3: Ben Zeynep.
4: Ben Sude.
5: Ben Mehmet.
6: Ben Gülersu.
7: Ben Rümeysa.
0: Hepimiz ailecek Diyanet Radyo dinleyicileri için ve sevgili eşim Emine Hanım için hak şerleri hayriler ilahisini rica ediyoruz. Hayırlı akşamlar.

Merhaba Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Filiz. Kur'an'ın hadimleri ilahisini Ordu'ya gittik. Canım yeğenim Aziz Rasım için istiyorum. Allah emanet olunuz.

akşamlar Diyanet Radyo. Rahip bizi tan eyleme ilahisini Gebze'deki ablam ve yeğenim Beri Sena için çalabilir misiniz? Hayırlı yayınlar.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Sibel. Sıradaki parçayı eniştem Aydın, canım ablam Ayşe Tokuş için istiyorum. Onları çok seviyorum, çok özledim. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm. Gaziantep'ten sevgiler. Ben senin gülşeninde ilahisini Adem, Taha, Ali ve Yasin hocalarım ile kardeşlerim grubu için istiyorum. Teşekkür ederim. Ben...

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Radyo. Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, son zamanlarda dillendirilen iddia şu: Kur'an'ın tanımladığı Allah'ın yasakçı, şiddetli bir şekilde cezalandırıcı bir tanrı olması insanları dinden soğutuyor. Bu iddianın gerçekliği ve doğruluğu konusunda ne dersiniz?
2: Tabii bakış açısı tek taraflı olunca böyle bir sonuç ortaya çıkar. Bu bakış açısını hangi kişi, olgu veya olaya yöneltseniz benzer sonuç elde edersiniz. Burada sorun iddia sahibinin bakış açısıdır. Kur'an'ın tanımladığı diye başlayan iddia bir kere doğru değil. Bu tür yanlış iddialar eskiden beri dillendirilir. Bakın Kur'an bu tür iddia sahiplerini nasıl tanımlıyor? Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur ama başına bir sıkıntı gelirse hemen yüz çevirir. Demek ki her dönemde böyle bakış açısına sahip insanlar varmış. Aslında bu iddia Kur'an'ın evrensel olduğunun belgesidir.
1: Öyle de hocam, Kur'an'da Allah'ın yasaklamasından ve cezalandırmasından bahsediliyor.
2: Evet, Kur'an'da Yüce Allah'ın yasaklaması ve cezalandırması var. Ama sadece bunlar mı var? Kur'an'ı okuduğumuzda Yüce Allah'ın rahmetinden, merhametinden, kullarına inayet, ikram ve desteğinden bahseden ayetler de var. Neden seçmece yollu sadece cezalandırma ayetleri gündeme getiriliyor ve yanlış anlamaya meydan verecek şekilde Yüce Allah'ın kendisini Kur'an'da cezalandırıcı ve yasakçı diye tanımladığı iddia ediliyor?
1: İddiada tek taraflılık var. Ancak Yüce Allah'ın yasaklayıcı ve cezalandırıcı yönünü nasıl açıklamalıyız?
2: Yüce Allah evreni yaratmış ve belli bir düzen koymuştur. Kelam düşünürleri bu düzene adetullah demişler. Bugün ise doğa yasaları veya tabiat kanunları denmektedir. Bu yasalar sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde işlemektedir. Bu işleyişi sürdüren de Yüce Allah'tır. Ancak mucize, keramet ve istidraç şeklinde olağan dışı, yani sebep-sonuç ilişkisini bozacak gelişmeler de olabilmektedir. Bunlar ikram, uyarı ve sınama şeklinde olup çok dar bir alanda ve zamanda gerçekleşir. İşleyişteki genel akışı da bozmaz. Dolayısıyla hakim olan düzen, adetullah denilen doğa yasalarının işleyişidir. Böyle bir ortamda yaratılan insanın bu yasalara uyma gereğinin yanında, Yüce Allah'ın gönderdiği ilahi kanunlara uyma sorumluluğu da bulunmamaktadır.
1: Peki bu yasalara uymak bir zorunluluk mudur?
2: Burada doğal bir zorunluluk yoktur. Ancak yasal bir zorunluluk vardır.
1: Bu ne demektir?
2: Doğal zorunluluk yoktur demek, insan bu yasaların hepsine aykırı davranma iradesine sahiptir. Bazılarına gücü yetmediği, bazılarından korktuğu ve bazıları da çıkarına uygun düştüğü için uymak durumunda kalır. Örneğin uçaktan paraşütsüz atlamak isteyen kişi sonunun ölüm olacağını bilir ve atlamaz. Kış günü eksi derecede çıplak durmanın kendisi için tehlikeli olacağını bilir ve giyinmek zorunda kalır. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir faaliyet yapması gerektiğini bilir ve çalışır. Bu ve benzeri durumların aksine hareket edip ölen, hastalanan veya kötü durumlara düşen insanlar var mıdır? Elbette vardır. Öyleyse doğa kanunlarına uyma noktasında bile Yüce Allah kişileri zorlamamaktadır. İnsan faaliyetleri sonucu çevre dengesinin bozulması ve doğal hayatın zarar görmesi bunu göstermektedir.
1: Hocam, yasal zorunlulukla neyi kastediyorsunuz?
2: Yasal zorunluluk, Yüce Allah'ın peygamberler ve kitaplar yoluyla gönderdiği ilahi kurallara uyma ve yerine getirmedir. Burada Yüce Allah'ın insanın iradesini kısıtlaması söz konusu değildir. Nitekim peygamberleri yalanlayan, onlara aykırı davranan, ilahi kitapların buyruklarını kabul etmeyen, hatta yok hükmünde sayan birçok insan bulunmaktadır. Bakıldığında bunların iradelerine herhangi bir kısıtlama konulmuş da değildir. Allah hakkında bugünlerde ortaya atılan iddialar bile bunun göstergesidir. Hatta Yüce Allah, dinde zorlama yoktur ilkesiyle böyle kısıtlama olmaması yönünde kural koymuştur.
1: İyi ama hocam, ilahi kurallar yasaklar getiriyor ve uymayanları cezalandıracağını söylüyor. Bu çelişki değil mi?
2: Bana bir kanun koyucu ve kanun metni gösterin ki, içinde hiç yasak ve cezalandırma bulunmasın. Tarihten bugüne ne yasaklardan ve cezalardan arınmış bir kanun metni, ne de böyle bir kanun koyucu bulunmaktadır. Kaldı ki insanların hakları ve ödevleri vardır. Hiçbir insan hakkının çiğnenmesini istemez. Bu yönde yasaklar konulmasını ve yasaklara uymayanların cezalandırılmasını talep eder. Aynı şey ödevlerin yerine getirilmesi için de geçerlidir. Ödevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen insanların cezalandırılması beklenir. Bu takdirde biz bütün kanun koyuculara yasakçı ve cezalandırıcı mı diyeceğiz?
1: Demek ki kanun varsa yasak ve ceza kaçınılmazdır.
2: İddia sahibinin iddiasına göre eve giren hırsıza, sokaktaki saldırgana, arsıza ve ahlaksıza hiçbir yasak gelmemeli ve cezai işlem uygulanmamalıdır. Böyle bir düşünce ütopyada bile uçuk karşılanır. Bir kanun koyucu yasa koyuyorsa, onun işlenmesi noktasında bir takım yasakları ve cezaları belirtmesi de kaçınılmazdır. Kaldı ki yasa koyucuların amacı bu yasak ve cezaları mutlak olarak uygulamak değildir. Tam aksine bunların hiç uygulanmaması tercih edilir. Öyleyse bu yasak ve cezaların varlığı caydırıcılık amaçlıdır. Bunlar bir nevi uyarı görevi görmektedir. Kanun koyucunun esas amacı düzeni sağlamak ve bu düzen içinde insanların huzurlu ve mutlu yaşamalarını temin etmektir.

0: Yüce Allah hem doğaya koyduğu hem de sosyal hayat için gönderdiği yasalara uymanın önemini belirtmiş, uyanlara büyük ödüller vereceğini de vaat etmiştir. Ama uymayanlara yönelik de bir adalet sisteminin olması gerekliliktir. Aksi takdirde adaletten bahsedilemez ve çarpık bir düzen söz konusu olur. Doğa yasalarına uymayanlar bedelini bu dünyada bir ölçüde öderken, ilahi kanunlara uymayanlara cezalar esas itibarıyla ahirette verilecektir. Aynı şekilde doğayı ölçüsüz bir şekilde tahrip edip gelecek nesillerin haklarına girenler de ahirette hesap vereceklerdir. Öyleyse Yüce Allah'ın koyduğu yasaklar ve cezalandırmalar, adaletin sağlanması, hakların korunması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi içindir.
1: İyi de hocam, Allah'ın yasak koymaya ve cezalandırmaya ihtiyacı mı var? Uymayanlar Allah'ı zarara mı sokuyorlar?
0: Gene burada önemli bir husus gözden kaçırılıyor. Hangi yasa koyucu sadece kendisini korumak üzere yasalar koyar? Böyle yasalar koyanlar için bencil ve kişiye endeksli yasa koyucu nitelemesi yapılır. Yasalar herkesin hak ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle, hak ve adalet ölçüsü doğrultusunda kuralların eşit şekilde işletilmesi için konulur. Bizim inanmamızın veya inkar etmemizin, ibadetimizin veya isyanımızın, haklara saygılı olmamızın veya hak yememizin Allah'a vereceği hiçbir zarar yoktur. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Beşeri kanunlarda kanun koyucular bazen haksız yere kendilerini koruyan veya çıkar sağlayan kanunlar koyabilirler. Bunlar toplum tarafından asla onaylanmaz. Bazen kişiyi koruyan bu tür kanunlar şartların değişmesiyle bizzat koyanların aleyhine bile işleyebilir. Bunun tarihte birçok örneği vardır. Yüce Allah, hiçbir koruyuculuğa veya çıkara ihtiyaç olmadığına göre tamamen insanların lehine olacak şekilde adil kanunlar koyar. İlahi kanunlara ön yargısız bakıldığında bunun böyle olduğu görülür. Bunu anlamak istemeyenler kendi çıkarlarına ve keyiflerine aykırı bulanlardır. Yerleri ve gökleri yaratan ve yöneten Yüce Allah, her ne kadar onlara tanıdığı özgürlük vaadi gereği bu dünyada yapmasa da, ahirette adaletin gerçekleşmesi için onlar hakkında bir işlem yapacaktır. İnsana düşen bunun bilincinde olmaktır. Ahirette ilahi adalet terazisinde arsız, hırsız, zalim, katil, cani ve magandalarla bunların mağdurları aynı kefeye konulabilir mi? Çevreyi katledenle inandığı gibi yaşayan, fıtrata uygun davranan, çevreyi israfsız kullanan bir tutulabilir mi? Buna aklı yerinde, iradesi elinde ve vicdanı temiz olan kim razı olabilir?
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bütün güzellikler ve övgüler Allah'a aittir. Bil ki her övgü ve hamdü sena Hakk'ın nuruna ve O'nun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan methü sena eğretidir. O'nu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün övgüler bir olan Allah içindir.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo sever.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Anadolu'muzun güzide vilayetlerinden birisi olan Kayseri'ye doğru yola çıkıyoruz. Orada Kölük Camii Şerifi ve Külliyesi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Kayseri'de kendi adıyla anılan mahallede bulunan külliyede cami, medrese, hamam ve çeşme yer almakta. Cami-i Şerif, medrese ve hamamın Kayseri'nin danışmentli başşehri olduğu 1135 ve 1142 yıllarında Melik Nizamettin Yağıbasan tarafından yaptırıldığı kabul edilmekte. Cami-i Şerif'in kuzeydoğu köşesindeki taç kapıda 1. İzzettin Keykavus zamanında Hicri 607 yılında Yağıbasan'ın torunu Açsız Elti Hatun tarafından onarıldığını gösteren bir kitabe bulunuyor. Birçok defa tamir geçiren yapı, Hicri 735 yılındaki depremin ardından Kölük Şemseddin tarafından onarıldığı için onun adını taşımakta, Kölük ve Gülük diye de anılmakta. Külliyeye daha sonra bir çeşme ilave edilmiş. Kıymetli dostlar, Anadolu'da cami medrese birleşiminin erken bir örneği olmasıyla önem taşıyan külliye kesme taştan inşa edilmiş. Cami bölümü mihrab önünde tromplu kubbeli ve mihraba dik 5 neflidir. Mihrab önü kubbesi ile aynı eksende ve tam ortada pandatifli aydınlık fenerli küçük bir kubbe daha yer almakta. Büyük Selçuklu Camii Şeriflerindeki iç avlu geleneğini yaşatan bu bölüm daha önce açık bırakılmışken sonradan kubbeyle kapatılmış. Kalın kesme taş payilere oturan mihraba dik tonozlu eyvanlar özgün şekilde tezyin edilmiş. Onarımlar sırasında doğu kanadında değişiklik yapılarak mihraba paralel eyvanlar inşa edilmiş. Kıymetli dostlar, özellikle Yağıbasan'a mal edilen her iki yapıdan birini oğlu Muzaffereddin Mahmud'un, diğerini torunu Açsız Elti'nin tamir ettirdiği anlaşılmakta. Özellikle Cami-i Şerif, mihrab ekseninin kubbelerle belirtilmesi ve tonozlu örtü sistemiyle yine bir danışmentli yapısı olan Kayseri Ulu Camii'ne benzemekte. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in mozaik çini mihrabı taş işçiliğinin hakim olduğu Kayseri'de tek örnek olarak şu anda üslup ve teknik özellikleriyle 13. yüzyılın sonlarına tarihlendirilen bir şaheser olarak karşımızda durmakta. Mihrap alçı zemin üzerine yerleştirilmiş firuze, kobalt mavisi ve mangan moru renkte sırlı mozaik çinilerle yapılmış. Üste rumi ve palmet dolgusu, 5 adet mazgal, mihrap çevresinde zencirek oluşturan kaval silmeler, nezih yazıyla ayet bordürü, geometrik ve bitkisel desenli geçmeli bordürler, mihrap nişinin üstündeki küfi yazılı besmele ile abidevi bir örnek olarak duruyor. Mihrabın alt kısmındaki çiniler tamamen dökülmüş durumda. Sonradan ortasına mermer bir niş yerleştirilmiş. Çevresi 17. yüzyıl İznik çini levhalarıyla kaplanmış. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in batı cephesinde iki katlı medrese bölümü yer alıyor. Kuzey cephesindeki 3. portalden dar bir merdivenle çıkılan fevkani avlunun doğusunda kubbeyle örtülü bir oda bulunmakta. Avlu güneye doğru uzanan sivri beşik tonozlu koridora bağlanıyor. Bu koridorun camiye bakan doğu duvarında yan yana 3 sağır kemer yer almakta. Bu kemerlerin camiye açıldığı ve 1,5 metrelik kot fark sebebiyle ahşap bir merdiven kullanıldığı kabul ediliyor. Onarımlarda da bu husus göz önüne alınarak kemerler yerinde muhafaza edilmiş. Fakat pencere şeklinde düzenlenmiş efendim sonradan. Kıymetli dostlar, koridorun batı cephesinde beşik tonozlu 5 hücre ve en sonda dar ve penceresiz küçük bir hücre yer alıyor. Bu hücrenin önünden başlayan merdivenle üst kata çıkılabiliyor ve böylece medresenin 2 katlı olduğunu anlıyoruz. Merdivenin altında yapının güneybatı köşesinde yer alan oda, medrese ile bağlantılı olmayıp kapısı yan sokağa açılan özel bir mekan olarak tezyin edilmiş. Kıymetli dostlar, medresenin üst katına çıkan merdiveninden faydalanılarak geç dönemde mihrap önü kubbesinin yanına Kayseri bölgesine has ezan köşkü ilave edilmiş. Burası üst örtüsü tamamen, beden duvarları ise kısmen yıkılmış olan Cami-i Şerif'in kuzeyinde yer almakta. Kıymetli dostlar, uzun yıllar boyunca ümmeti Muhammed'e hizmet eden ve tarihi bir düzen içerisinde yüzyıllarca muhafaza edilmiş olan Kölük Camii Şerifi ve Külliyesini, en azından bazı noktalarının kalıntıları da olsa sizlere hem tanıtmaya, hem hatırlatmaya, hem de sizlerle birlikte ziyaret etmeye gayret ettik. Kayseri, biliyoruz ki, yüzyıllara sari bir medeniyet haritasını bizlere sunan bir şehir. Bu yönüyle Kayseri meydanında bulunan bir insan şöyle 360 derece döndüğünde binlerce yıl geriye gitmiş olur efendim, görmüş olduğu o tarihi eserlerle ve buna şahitlik eden Erciyes Dağı'nı da müşahede eder. Biz de bugün sizlerle birlikte Kölük Camii Şerifi ve Külliyesini Kayseri'de ziyaret ettik. Bugün yine buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözün yararı çok büyüktür. Yerinde söylenirse insanı yüceltir. Sözün yardımıyla insan yağız yerden göğe yükselir. Baş köşede kendisine bir yer bulur. Eğer dil sözünü söylemeyi beceremezse, mavi göktekini yere indirir.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Hayırlı günler kıymetli kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz dünya hayatında insan için en büyük nimet kuşkusuz iman nimetidir. İmana sahip olmak, mümin olmak, inanmak, inanabilmek, inancı, imanı ömrün sonuna kadar koruyabilmek kuşkusuz insan için en büyük nimettir. Zira İnsanlık tarihine baktığımız zaman şunu çok net bir şekilde görürüz. Nice peygamberler vardır ki evladı iman etmemiş. Nice peygamberler vardır ki arzu edip, talep edip yalvarmasına rağmen babası iman etmemiş. Eşi iman etmemiş, edememiş peygamber var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden de iman edememiş, iman etmemiş insanların akrabalarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla imanın kul için en büyük nimet, en büyük servet, en büyük lütuf olduğu hakikatini hiçbir zaman unutmamalıyız. İmanı korumak, koruyabilmek için gayret etmek kuşkusuz önemli. Bunu yapmalıyız ama bir yandan da Rabbimize el açıp yalvarıp onun desteğini talep etmeliyiz. İşte bugün Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olacağız. Zira bu ayeti kerimede bir anlamda inancın, imanın korunabilmesi noktasında bir dua öğretiliyor bize. Ve şöyle buyuruyor Rabbimiz: Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Kuşkusuz sen lütfu en bol olansın ve hapsın. Kıymetli kardeşlerim, birçok peygamber duasında mümin olarak ölmeyi, ölebilmeyi talep etmiştir. İmanı korumak, son ana kadar korumak kuşkusuz önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanınızı la ilahe illah sözü ile tecdid ediniz, yenileyiniz buyurduklarını biliriz. İslam alimlerinin görüşlerine baktığımızda da imanın azalıp eksileceğine dair görüşleri olan İslam alimlerinin varlığını biliriz. Kulun, beşerin eylemi, ibadetleri, hali, tavrı kuşkusuz imanlarının güçlenmesine, ziyadeleşmesine ve o sahip bulunan imanı korumalarına kuşkusuz yardım eder. Ama bununla beraber Peygamberimiz de dahil olmak üzere hep imanın korunması, kalbin istikamet üzere kalması için peygamber dualarında görürüz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik duası malumunuzdur. Yani ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit eyle, sebat eyle diye sevgililer sevgilisi peygamberimiz dua etmiştir, yalvarmıştır. Kıymetli kardeşlerim, mümin üzerine düşeni yapmakta ama hayatın her alanında olduğu gibi imanını koruyabilmek, son nefese imanla varabilmek için Cenab-ı Allah'ın nusretini ve yardımını dilemesi önemlidir. Çünkü kalpte imanı oturtacak olan, kalbi koruyacak olan, istikamet üzere sabit kılacak olan kuşkusuz ki Cenab-ı Allah'tır. Onun lütfunu her daim isteyen insanlar olmalıyız. Zira hayat bizler için bu dünyadan ibaret değil kıymetli kardeşlerim. Biz ölümü hayatın sonu olarak görenlerden değiliz. Ölüm bizim için İki hayat arasındaki yolculuğa atılan adımdır. İçerisinde geçici olarak, fani olarak bulunduğumuz dünya hayatından ebedi hayata, ahirete doğru çıkılan, yolculuğa atılan bir adım. Başlanılan seferin adıdır ölüm. Dolayısıyla sahip olduğumuz imanımızı korumalı, ömrümüzü imanla tamamlamalı, kalbimizin tekrar eğrilmeden bu hayatı tamamlamasını arzu etmeliyiz ki iman bize ahirette de ebedi alemde de lazım olacak ve imanın getirisiyle orada karşılaşmış olacağız. Zira Müslüman olarak şunu çok iyi bilmekteyiz ki Allah vaadinden de vaidinden de asla dönmez. Vaat Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın ödüllendirme sözü, vaid ise cezalandırma vaadidir bir anlamda. Cenab-ı Allah'ın vaadinden, vaidinden dönmeyeceği gerçeğinden hareketle yaptığımız amellerin mükafatıyla buluşabilmek, hata ve yanlışlarımızın yükünden arınıp Rabbimizin rahmet ve mağfiretine erişebilmek için imanımızı son nefesimize kadar korumalıyız. Korumalıyız ki Peygamber Efendimizin şu müjdesine nail olalım. Hani Allah Resulü buyuruyorlar ya, kimin son sözü La ilahe illallah olursa o cennete girer. Kıymetli kardeşlerim, son sözümüzün La ilahe illallah olması, kelime-i şehadetle çene kapamak böyle kolayca nasip olmaz. Bizim ortaya koyacağımız amellerimizle kendimizi o hale hazırlamamız gerekir. Zira Peygamber Efendimiz malumunuz buyuruyorlar ki temutune kemâ taişûn, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Allah diyerek yaşayan Allah diyerek ölür. La ilahe illallah diyerek ömrünü ve gününü bereketlendiren, o kelimeyi, tevhidi ifade edip dile getirerek ömrünü tamamlar. Ama hiç buna dönmeyen dilin son anda dönmesi de oldukça zordur. Bu hakikati, bu gerçeği de unutmadan yaşamamız gerektiğini bu vesileyle hatırlatıyorum. Rabbim bizleri ömrünü son nefesine kadar koruyabilen, sahip olduğu imanla Rabbinin huzuruna gidebilecek bahtiyar kullarından eylesin. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Günün Duası.
1: Ebu Said anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir giysi giydiği zaman o elbisenin ismini söyler ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, sana hamdolsun. Bunu bana sen giydirdin. Senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve şerde kullanılmasından da yalnızca sana sığınıyorum.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

Eski bir hikayede çürümekte olan bir manastırdan bahsedilir. Manastır, kasvetli bir umutsuzluğun pençesindedir. Oradan geçmekte olan bir keşiş kısa bir mola verir ve size verilecek bir nasihatim yoksa da Mesih'in aranızda olduğunu unutmayın der. Keşişler bu açıklamadan etkilenip dehşete düşerler. Günler geçer, bu ifadeler zihinlerinde yankılanır durur. İçimizden biri Mesih. Birbirlerine büyük bir saygı ve nezaketle davranmaya başlarlar. Çünkü aralarında insan suretinde bir elçi vardır ve o sonsuz bir saygıyı hak etmektedir. Hayatı yepyeni bir biçimde görmeye başlamalarıyla her şey değişir. Manastıra umut ve güzellik hakim olur. Her insanı Hızır bilmek derler bizde. İnsanın eşrefi mahlukat kılınıp ona Rabbin ruhundan üflenmesiyle kıymetlenmiştir insan Hakk'ın nazarında. Bu yüzden varlığın esasını aşk olarak görmüş sufiler. Temel vasfı rahmet olan Mevla'ya aşk ile bağlanmayı esas almışlar. Rahmet, aşk, şefkat ve merhamet gibi üç temel unsuru kucaklayan bir uluhiyet vasfıdır. Aşkın yaratandan yaratılana uzanışına rahmet, yaratılandan yaratana arz ediliş haline ise muhabbet ve kulluk denir. Kuluna şefkat nazarıyla bakan, onların ihtiyaçlarını, taleplerini, temennilerini lütuflarıyla tamama erdiren bir kudretin değer verdiğine kim ne hadde değersizleştirebilir? Aziz dinleyenler, yaşadığımız çağın en büyük hastalığının değersizlik olduğunu vurgulamış bir düşünür. Değer ölçüsünün insanın varoluş kazanımlarına değil de sahiplik iddialarına yoğunlaştığı bir dünyada değersizlik bir kader gibi yakalıyor insanı. Allah katındaki makbuliyetin insani bilinçle takvaya giden yolda olduğunu bilme yetmiyor, bizatihi eyleme geçirilmesi de gerekiyor. Bu anlamda değer bulma, değer görme, değer verme hepimizin arzuladığı bir durum. Değerli olmak, değerli bulunmak ümidiyle.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü

Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

sana sunarım, senle yanarım seccade. Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccaden. Yangınımı

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Onu çocukluğundan beri tanırız. Yalan söylemekten, fitne çıkarmaktan nefret eder.
2: Yani?
1: Yani söylediklerinin hakikat olabileceğini düşünmedin mi hiç?
2: Yapma Halit, sen de mi?
1: İkrime, Muhammed'den ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Ben de öyleydim. Ama sen akıllı bir adamsın. Kıvrak bir zekaya sahipsin. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Yeter ki öfkenin aklını örtmesine izin verme.
2: Anlaşılan sen din değiştirmişsin.
3: Artık vakit kaybetmemelisin. Bundan daha iyi bir imkan bulamazsın.
1: Bütün yaptıklarımdan sonra hala beni başkalarına tercih edeceğini söylüyorum. Resulullah'ın söyledikleri içimi ferahlattı. Beni çok sevindirdi.
4: Sabahın bu saatinde nereye böyle?
3: Bir işimiz var.
1: Sen nereye?
4: Ben de Medine tarafına gidiyordum.
3: Hayırdır? Niye oraya gidiyorsun?
4: Siz gidiş sebebinizi söylemedikçe ben de söylemem.
1: Müslüman olmaya karar verdik.
3: Şu işe bak. Ben de aynı niyette yola çıktım. Sizinle karşılaşacağımı, daha doğrusu sizin fikrinizi değiştireceğinizi hiç sanmıyordum.
1: Kalplere Allah hükmeder. Önceden inkar ettiğimiz şey şimdi bize her şeyden önemli görünüyor.
3: Aklı başında olanlardan Muhammed'e inanmayan kalmadı. Vallahi ben de hemen gidip Müslüman olacağım.
2: Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yola koyulalım.
0: 123. bölüm.
5: Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As ile birlikte Safer ayının başında Medine'ye ulaştı. Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerleyen bu üçlüyü görenler ne olduğunu merak etmeye başlamışlardı.
6: Halid bin Velid değil mi o?
7: Evet.
6: Ne işi var burada?
7: Bilmem. Ebu Süfyan mı gönderdi acaba?
6: Olabilir.
7: Yanındakileri tanıyor musun?
6: Biri Amr bin As. Diğerini tanıyamadım.
7: Gel, onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
1: İşte geldi. Burası Müslümanların ibadethanesiymiş. Resulullah da burada kendine ayrılan bir bölümde yaşıyormuş.
3: Ne kadar huzurlu bir mekan.
1: İçeride midir dersiniz? Nasibimizde varsa oradadır.
3: Müsait bir yer bulup üstümüzü başımızı değiştirsek, toz toprak içinde kaldık.
1: İyi akıl ettin. Bu şekilde yanına girmeyelim.
8: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu ne güzel bir ses.
3: Sadece kulaklarımın değil, gönlümün de pası siliniyor. Beğenmediğimiz Bilal'in sesine bak.